0: Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
1: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
2: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
3: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
2: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
3: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
2: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
3: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
2: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.

0: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
1: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
2: 154. bölüm.
1: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
3: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
1: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
4: "Demek Resulullah burada.
5: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
4: Bakın bakın, işte burada.
5: Allah'ım, bu ne büyük bir onur. Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
1: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
6: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
1: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
7: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
1: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle İzzet ve Celal sahibi Allah'a telbiye getirerek şu yokuştan inişini görür gibiyim dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi.
7: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
1: Bu sefer de peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu. Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
4: "Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun."
1: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
8: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk,
9: lebbeyk la şerike leke lebbeyk."
7: "Ey Müslümanlar, peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere hacı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam

0: gün oruç tutsun.
1: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
2: Peygamberimiz ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki.
1: Bu esnada peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu. Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk üç turunu koşar gibi, dört şaftını ise yürüyerek yaptı. Rüknü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı. Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
3: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
4: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, "Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin." buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu.
5: Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?
1: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi.

0: Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyetiyle ilgili bazı şeyler sormak istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini hayra vasiyet etsem uygun olur mu?
0: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
1: Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?
0: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
1: Üçte birini versem?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Üçte biri bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile.
1: Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
0: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak dedi. Ve ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı.
2: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
3: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
2: Kendisi ne zaman gelir acaba?
3: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
2: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
3: Nereden nereye?
2: Allah'a hamdolsun.
3: Hava da çok sıcak. Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu.
2: Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için.
3: Öyle mi? İyi o zaman.
2: Ufukta bir karaltı var.
3: Peygamber Efendimiz mi acaba?
2: Sanki o. Gel gidip bakalım.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
3: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen de yesene." dedi. O "Ben oruçluyum." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melek

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir. Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre, cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. Her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn-i Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öfke, korku, kibir ve üzüntü gibi hastalıkların erdemlerin zıddı olan hasletlerle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu yönüyle İbn-i Miskeveh'in erdemsiz hayatla psikolojik rahatsızlıklar arasında bir ilişki kurduğu ifade edilebilir. Erdem konusunu işleyen Gazali de nefsin güçlerini itidalli, dengeli kullanmayı erdem olarak nitelemiş, İslam düşünürlerinin yolunu takip ederek dört temel erdem olan hikmet, iffet, cesaret ve adalet üzerinde durmuş, diğer erdemleri de bunların türevleri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar, farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da, pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte, özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle, modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerin de erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler, son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler, erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte, ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada dini kaynaklı bilişsel ve davranışsal yöntemlerin kullanılması, dini başa çıkma kavramını ifade eder. Birçok psikolog başa çıkma sürecinde affetme, iyimserlik, alçak gönüllülük, şükür gibi erdemlerin olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Erdemler de dinler gibi bireye zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmada hazır anlam şemaları sunar. Örneğin kültürümüzde yer alan beşer şaşar ifadesi alçak gönüllülük ve affedicilik erdemiyle ilişkilendirilebilir. Bu erdemlerin aynı zamanda dinlerin öğütlediği ilke ve değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
3: Ademoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise, iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, İnsan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan, amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar, kaybedecektir. Öte yandan melekler, insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi

0: Nerede melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
2: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunay'a baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

Allahu an, rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
0: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
1: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
2: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak olduğu azabı hak etmiştir diyen kimse, insanların en çok helake uğrayanıdır.
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
2: Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî edâmenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen la kâfiye lehu ve la muhiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Sizden biri yatağına girdiğinde, içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için, elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi, vada'tu cenbi, ve bike erfa'hu, in emsekte nefsi, ferhamha, ve in erselteha, fehfezha, bima tahfezu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: براء بن عازب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince daha...

Ağrı bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
3: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4:41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
2: Allahüm, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir.

Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
2: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
1: An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك.
2: أبو سعيد الهدريدن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hak, Adalet ve Özgürlük Peygamberi 1. Bölüm. Allah Resulü bir gün yolda yürürken birden gökyüzünden gelen bir sesle irkildi. Hira da kendisine gelen ilk vahide de aynı korkuyu yaşamıştı. Başını kaldırdığında ilk vahiy anında gördüğü Cebrail'i gördü yine. İlk gelişindeki gibi ikincisinde de gökle yer arasını dolduracak kadar heybetli ve azametliydi. Sarsılmış ve korkmuştu Hazreti Muhammed. Hemen evine döndü. Bu büyük korkunun yorgunluğu ve tükenmişliğiyle sadece şu sözler döküldü ağzından: "Üzerimi örtün." Ama Rabbi ona yeni bir misyon yüklemişti ve vahyetti peygamberine: "Ey bürünüp sarınan, kalk ve insanları uyar. Rabbini artık yücelt, elbiseni temizle, pislikleri terk et." Oku emrinden sonra gelen bu ikinci vahiy, peygamberimize yeni bir hayatı müjdeliyordu. Artık o, tek başına mağarada tefekküre dalan, gönlünü arındıran bir kişi değil, bütün insanlığı tefekküre ve arınmaya çağıran, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin ahlak esasları ve prensipler getiren bir davetçi olmuştu. Bundan sonra hayatı değişen sadece o değildi. Bütün beşeriyet köklü bir değişime gebeydi. Zira ahlaki ve hukuki anlamda tarumar olmuş hayatlar, bu harabe düzeni adil bir temelde yeniden inşa edecek bir düzenleyiciye, bir kural koyucuya ihtiyaç duymaktaydı. Allah bu görev için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçti. Onu gerekli yetkilerle donattı. Ona itaat edilmesini istedi. Hatta ona itaati kendine itaatle özdeşleştirdi. Çünkü o kendi arzusuna göre konuşmayacak, söylediklerinin Allah'tan gelen bir vahiy olduğu bilinecekti. Böyle bir elçinin emrettiklerine uymak ve yasakladıklarından uzak durmak, inananlar için inançlarının gereği bir zorunluluk haline geldi. Böylece o, toplumda ahlaki ve dini alanlarda olduğu gibi, insanların hukukuna taalluk eden sahalar,

arasından seçilip de Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde, toplumda geçerli olan gücün zulme ve barbarlığa dönüştüğü düzeni yakından biliyordu. En başta Allah'a ve ahirete iman konularındaki yanlış telakkilerin üzerine gitti. Mekke dönemindeki çabalarının en fazla yoğunlaştığı noktayı iman esasları oluşturuyordu. Sevgili Peygamberimiz ilk dönemlerde bu faaliyeti gizlice yürütmek durumundaydı. Buna rağmen kendisine inananlar gizlice de olsa onun öğrettikleri doğrultusunda ibadet etmeye çalışıyorlardı. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma emriyle namaz müminlere farz kılındığında namazı nasıl kılacaklarını öğreten kuşkusuz peygamberdi. O böylece Kur'an ayetlerini ümmetine yaşayarak açıklama görevini daha ilk günlerden ifa etmiş oluyordu. Hazreti Peygamber Mekke döneminde müşriklerin baskısı ve takibatı altında olan Müslümanlara tevhid anlayışını işleyen ayetleri okumaktaydı. Ayetleri muhataplarının anlayabilecekleri şekilde açıklamaya gidiyordu. Bunun için de bazen ayetleri olduğu gibi okurken, bazen de kendi ifadeleriyle onları açıklıyordu. Bu dönemde onun önceliği insanları Allah'ın birliğine teslim olmaya çağırmaktı. Medine'ye hicretle birlikte Peygamberimiz iman esaslarını yerleştirme vazifesinin yanı sıra Medine şehir devletinin ahlak ve hukuka dayanan birlik ve beraberlik içerisinde hak ve adaletin tecelli ettiği bir barış ve kardeşlik yurdu haline gelmesi için gece gündüz çalışıyordu. Allah'tan aldığı vahyi sadece insanlara okumakla yetinmiyor, onu hem sözleriyle hem de davranışlarıyla açıklıyordu. Zira bu, kendisine Allah'ın yüklemiş olduğu bir vazifeydi. Miraç'la beraber günde 5 vakit olan namazın, gerek vakitlerini gerekse nasıl kılınacağını müminlere o öğretmiş, güneş doğarken ve batarken namaz kılınmasını da o yasaklamıştı. Aynı şekilde Kur'an'daki zekat verme emrinin nasıl uygulanacağını, hangi mallardan ne oranda zekat verileceğini bildirerek açıklayan ya da haccın yapılış şeklini gösteren de oydu. Sevgili Peygamberimiz, hayata ilişkin genel ilke özelliği taşıyan ilahi emirleri aktarırken, aynı zamanda aile kurma, ailenin dağılması, mal ve mülkün paylaşımı, haram ve helal olan yiyecekler ve alışveriş gibi daha pek çok konuya işaret eden ayetlerle ilgili izahlarda bulunmuştu. Mesela Allah alışverişi helal, faizi ise haram kıldı ayetinden her türlü alışverişin helal olduğu anlaşılabilirse de, Peygamberimiz örneğin domuz eti ve şarap satışını yasaklayarak buna bir sınır çizmişti. Allah, elçisine Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları bildirme görev ve yetkisinin yanı sıra, Kur'an'da olmayan bazı hususlarda kanun koyma yetkisi de tanımıştı. Söz gelimi bir seferinde hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu ve Resulullah'ın sessiz kalmasını aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü, "Evet desem her sene vacip olur. Siz de buna güç yetiremezsiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi kendi halinize bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin." Hakkında vahiy inmemiş meselelerle ilgili hüküm verirken, beşeri tecrübe ve akıl yürütmeyi de kullanan Hazreti Peygamber, biri birinden davacı olan 2 kişiye, "Muhakkak ki ben, hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm." buyurmuştu. Allah Resulü'nün kişisel yargılarının doğruluğu, kuşkusuz herhangi birininkiyle aynı değildi. Hazreti Ömer bir gün minberde hitap ederken bu gerçeği şu şekilde ifade etmişti. "Ey insanlar! Kişisel görüş ancak Resulullah'a ait olduğu zaman kesinlikle isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat kendisi göstermiştir.
Bizimkilerse gücümüz nispetinde ortaya koyduğumuz ve kesin

doğruları göstermeyen çıkarımlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her halükarda Allah'ın gözetimi ve kontrolü altındaydı. Özellikle Hazreti Ömer'in peygamberimizin yanılmazlığına dikkat çektiği hususlar onun peygamberlik göreviyle ilgiliydi. Nitekim dini ilgilendiren bir konuda Allah Resulü yanlış karar verdiğinde ilahi düzeltme gecikmiyordu. Allah Resulü'nün hayata ilişkin düzenleyici konumu peygamber oluşuyla başlamış ve ömrünün sonuna kadar devam etmiştir. Mekke döneminde çeşitli vesilelerle şehre gelen yabancı konuklarla iletişim kurmaya ve onlara doğru yolu anlatmaya gayret ediyordu. Bir hac mevsiminde Medine'den gelenlerle bağ kurma imkanı yakalamıştı. Allah Resulü onlardan davetine olumlu bakan 6 kişilik bir grupla Akabe denilen mevkide buluştu. O tarihi günde onlardan şu sözleri aldı. "Ey Nebi, halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizimle Evs arasındaki düşmanlık ve kötülük gibisi başka hiçbir kabilede yoktur. Belki Yüce Allah senin sayende bu iki kabile arasındaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gidelim onlara senin davetini anlatalım. İcabet ettiğimiz şu dine onları davet edelim." Ensardan olan bu 6 kişinin sözleri aslında Allah Resulü'nün insan hayatına ilişkin her sahadaki düzenleyici konumuna siyasi bir boyutun da eklendiğini ilan ediyordu. Ertesi yıl hac mevsiminde ikisi Evsli, onu Hazreçli 12 kişilik Ensar grubu gelip Resulullah'ın önünde sadakat yemini etti. Hazreti Peygamber bu görüşmede Medine'deki 12 müttefik kabileye birer reis tayin etti. Böylece hicret öncesinde Peygamberimiz Medine'deki gelişmeleri Mekke'den takip etmeye ve yönetmeye başlamıştı. Onlara muallim olarak gönderdiği Mus'ab'ın ya da Akabe'de bulunan ve 12 nakibin reisi olan Esad bin Zürare'nin Medine'ye dönünce cuma namazı kıldırması ve arkasında 40 kişinin saf tutması tesadüf değildi. Cuma namazı, Hazreti Peygamber'in Medine'deki dini ve sosyopolitik yerinin ve Müslümanların varoluşunun belirgin özelliklerinden biri olmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
2: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü, ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer" buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu.
2: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
2: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan Rahik-i Mahdum'dan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir." buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov,

ve gitmeleri için ufak taşlar attı. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir, buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, çöresi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez, selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır? Ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş? Kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine, elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
2: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde İzdiham oldu. Kız, hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
2: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتاده فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما
5: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü,

veya daha çirkindir, dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
1: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قيل كم كان بينهما قال قدر 50 آية
0: زيد بن ثابت رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
1: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var, buyurdu.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
1: اللهم sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı. Üretim açısından ticaret ahlakı. Kur'an-ı Kerim, insandaki üretici ve değiştirici güce yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içerisindeki yerini önce onun inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder. Ve yine şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir ayeti bunu ifade etmektedir. Başka bir ayeti kerimede de, iman edip de yararlı işlerde bulunanlar bilmelidirler ki, biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyurularak, yararlı işler yapanların mükafatının asla zayi olmayacağı bildiriliyor. İnsanlar sosyal hayatın ticaretle ilgili aşamalarında, bazen tüketen, bazen üreten, bazen bölüşümden pay alan, bazen de mevcut mal ve eşyayı pazarlayan konumunda olur. Kişi hangi konumda olursa olsun, riayet etmesi gereken bazı ahlaki esaslar vardır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bir üretim faaliyeti içinde olması gerekir. İnsan fıtratına uygun olarak İslam dini de bu amaçla çalışmayı ve üretmeyi öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın" buyrularak, insanlardan uzak yakın demeden yeryüzüne dağılıp çalışmaları ve üretime katkıda bulunmaları istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, Allah kişinin çalışıp üretmesini, böylece kendisini ve ailesini geçindirmesini, Allah yolunda cihad etmek, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri namaz kılmakla eşdeğer tutmuştur buyurarak üretkenliğin önemini vurgulamıştır. İslam'ın öngördüğü ekonomik sistem, ihtiyaçlara yönelik bir üretime öncelik verirken, aşırı tüketime, lüks ve israfa yol açan bir üretimi hoş görmez. Aynı zamanda tüketimi yasak maddelerin üretimini de yasaklarken, bu üretim biriminden boş kalan atıl kaynakları başka üretim alanlarına kaydırarak kaynak israfını önlemeyi amaçlar. İslam dini servetin atıl vaziyette tutulmasını doğru bulmadığından, sermaye sahibi için iki ihtimal vardır. Ya bu gelirini iş yapan kimselere borç verebilir veya kendisi iş yapabilir, yatırıma yönelebilir. Şayet servetini başka birine ödünç vermeyi düşünür ve bunu bir sosyal yardım şeklinde değil de iktisadi bir faaliyet olarak gerçekleştirmek isterse, emek harcamadan ve riske katlanmadan sırf para karşılığında para kazanma yani faiz yasağıyla karşılaşır ki, bu da Allah tarafından konmuş bir yasaktır. Bu durumda sermaye sahibi Müslümanın yapacağı en akılcı davranış, servetini üretime tahsis etmek yani yatırım yapmaktır. Bu akılcı ve dürüst yatırımla muhtemelen kişinin hem kârı artacak hem de başarılı olduğu takdirde yeniden yatırım yapabilecektir. İşte bu aşamada sermaye sahibinin uyması gereken ahlaki esaslar devreye girecektir. Bütün ekonomilerde geçerli olan ve farklı iktisadi sistemlerin değişik çözüm bulmaya çalıştıkları ortak ve temel konularında ticaretin ilk aşamasını oluşturan üretimle ilgili olduğunu görmekteyiz. Çözüm aranan temel konular şunlardır. A. Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Yani alternatif

sorularını oluşturmaktadır. İslam dininin kaynakları açısından bu sorulara cevap bulmak suretiyle üretim aşamasında Müslüman bireyin sahip olması gereken ahlaki esasları şöyle maddeleştirebiliriz. A. Üretici iyi niyetli olmalıdır. B. Üretici sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. C. Üretici dürüst olmalıdır. D. Üretici gayrimeşru bir kazanç yoluyla gasp, hırsızlık, yağma, tekelcilik, kara borsacılık ve benzeri yollarla üretimde bulunmamalıdır. E. Üretici tüketime helal olan şeyleri üretmelidir. F. Üretici amaç olarak toplumun ihtiyacını ve yararını esas almalıdır. G. Üretici zorunlu ihtiyaçların teminine önem vermelidir. H. Üretici toplumda lüks ve yapay tüketim anlayışını oluşturacak tutumlardan kaçınmalıdır. İ. Üretici bir malın üretilişindeki yegane amacın kâr elde etmek olmayıp bilakis zaruri ihtiyaçların teminiyle refaha ermek, iç ve dış saldırılardan emin olmak için olduğunu da bilmelidir. J. Üretici üretimini toplumda bir baskı unsuru haline getirmemelidir. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar konusunda değindiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dikkatle incelenecek olursa, üretici ahlakıyla da ilgili olduğunu görürüz. Örneğin Peygamber Efendimizin, bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün raiç fiyatıyla satsa, sanki bunları tasadduk etmiş, yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur hadisine göre, üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak raiç fiyatla satan kimselere böyle bir mükafat olunca, üretimi yapanlara daha fazla mükafat verileceği açıktır.

Tüketim açısından ticaret ahlakı. İnsanoğlu üreten bir varlık olduğu gibi tüketen bir varlıktır. İslam dini Müslümanların yeme içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bütün tüketim faaliyetlerinde bir takım ölçüler getirmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik, açıp saçma tabirindense israf ve savurganlık kastedilmiştir. Bu iki özellik de güzel görülmeyen alışkanlıklardan olup hem ferde hem de topluma sayısız zararları bulunmaktadır. İslam alimleri tüketimi ve üretimi zaruriyat yani zorunlu, haciyat hayatı kolaylaştırıcı ve tahsiniyat zarafeti artırıcı malların üretim ve tüketimi olarak üç gruba ayırır. Bu alimlerin başında İmam Gazali, Şatibi, Cüveyni, İz bin Abdüsselam ve İbni Haldun gelmektedir. A. Zaruri ihtiyaç mallarının tüketim ve üretimi. Bunlar insanın beş temel özelliğini yani iman, hayat, akıl, üreme ve servet sahibi olabilmesini muhafazaya yarayan bütün mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini kapsar. B. Hayatı kolaylaştırıcı yani rahatlatıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar hayattaki zorluk ve güçlükleri giderici ve konforu artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleridir. C. Zarafeti artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar rahatlığı sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimiyle ilgilidir. Medeniyet geliştikçe birçok madde bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet bugün zaruret haline gelmiş olabilir. O bakımdan bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp değişkendir. Bu malların üretim sıraları zaruri ihtiyaç maddelerinden başlayıp sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için mesela daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylelikle üretimde ve tüketimde zaruri ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır. Böylece belli bir zaman ve mekan içinde sınırlı olan üretim kaynakları bir yandan üretim vasıtalarına diğer yandan

0: zaruri ihtiyaç maddeleri üretimine öncelik verilerek yönetilirse, toplumun hayat seviyesi dengeli bir şekilde gelişmiş olur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد.
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi vaktinin çoğunu ashabıyla birlikte geçirir, özellikle sabah namazlarından sonra onlarla oturup sohbet ederdi. Bu sohbetlerde gece görülen rüyalardan bahsedilir ve zaman zaman bu rüyalar tabir edilirdi. Her toplumda olduğu gibi Resul-i Ekrem'in yaşadığı toplumda da rüyalar ilgi çekiyordu. Rüyaların insanlara bilmedikleri konularda ve özellikle gelecek hakkında bilgiler verdiğine inanılıyordu. Dolayısıyla Allah Resulü rüyalar üzerinde durma ihtiyacı hissediyordu. Kutlu Nebi genellikle "Bu gece aranızda rüya gören var mı?" diyerek söze başlardı. Sahabilerden rüyasını ona tabir ettirenler oluyordu. Hazreti Peygamber rüyaları tabir ederken insanları hayra teşvik eden, doğru yolu gösteren, onları eğiten yorumlar yapar ve rüyaların daima hayra yorulmasını isterdi. Bu durum Abdullah bin Ömer'in çok hoşuna giderdi. İnsanların rüyalarını anlatmasını, Resulullah'ın o rüyaları yorumlamasını dinlemeyi çok severdi. Bazen kendi rüyasını anlattığını ve Resulullah'ın yorumladığını hayal ederdi. Bu hayal onu sevindirirdi. Abdullah bir gece yine bu hayali düşlemekteydi.
1: Ah, keşke ben de bu anlatılan rüyalar gibi rüya görsem. Sabah koşa koşa Resulullah'a gitsem, dizinin dibine otursam ve ona rüyamı anlatsam, o da bana gördüğüm şeylerin anlamını söylese ne güzel olurdu. Ah Abdullah, ah! Ey güzel Allah'ım! Ey her şeyin sahibi yüce Allah'ım! Eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster ki onu Resulullah benim için tabir etsin.
2: Hadi bakalım, kalk Abdullah, kalk. Yıldızların ışığı bile sönmeye başladı. Vakit iyice geç oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle yatayım.
1: Ne oluyor?
2: Durun, durun, nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın beni, ne olur bırakın. Hayır, hayır.
1: Çok şükür rüyaymış.
0: Abdullah bin Ömer sabah olduğunda Hazreti Peygamber'in evine gitti. Ablası Hafsa Allah Resulü'nün eşiydi. Onu içeri buyur etti. Abdullah telaş içerisindeydi.
3: Dur, dur, bir sakinleş Abdullah. Ne oldu sana böyle?
1: Resulullah yok mu abla?
3: Hayır, burada değil. Ne oldu sana? Nedir bu telaşın?
1: Bir rüya gördüm abla.
3: Hayır olsun bakalım. Al şu suyu iç, bir kendine gel. Öyle anlatırsın. Evet, şimdi anlat bakalım Abdullah. Seni dinliyorum.
1: Dün gece uyumadan önce bir dua ettim. Allah'ım, ben de mescitte anlatılan rüyalar gibi rüyalar göreyim ve onu Resulullah'a tabir ettireyim dedim. Sonra yatıp uyudum ve sıçrayarak uyandım.
3: Seni korkutan bir şey mi gördün rüyanda?
1: Evet, korktum açıkçası.
3: Ne oldu? Seni bu kadar telaşlandıracak ne gördün rüyanda?
1: Elinde demir sopa bulunan iki melek gördüm. Yanıma geldiler. Beni cehenneme götürdüler.
3: Allah korusun.
1: Çok korktum. Allah'ım, cehennemden sana sığınırım diye dua etmeye başladım. Sonra karşıma başka bir melek çıktı. O an ferahladım. O melek bana, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha fazla namaz kılsan," dedi.
3: Sonra?
1: Sonra o önceki iki melek beni yeniden aldılar, cehennemin kenarına kadar götürdüler. Etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüştü. Orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da olduğunu gördüm. Baş aşağı zincirlerle asılmışlardı.
3: Aman ya Rabbim.
1: Sonra da melekler beni alıp sağ tarafa doğru götürdüler. O esnada uyandım. Vakit gece yarısını geçmişti. Tedirgin oldum. Bu rüya beni çok etkiledi abla. Senden ricam, Resulullah'a rüyamı anlatsan da ben de halimi öğrensem. Kalbim sıkıştı, ruhum daraldı. Bana ondan bir haber getirsen olur mu?
3: Olur Abdullah. Ben Resulullah'a aynen bu şekilde anlatırım gördüğün rüyayı. Bakalım ne diyecek?
1: Allah senden razı olsun ablacığım.
3: Senden de kardeşim.
0: Allah'ın Resulü eve dönmüş, Hafsa validemizin halini hatrını sormuş, ona güzel sözler söylemiş ve hasbihal etmişlerdi. Hazreti Hafsa, Resulullah'a sormak istediği bir şey olduğunu söyledi. Resulullah, onu dinlediğini ifade etti.
3: Bugün kardeşim Abdullah geldi ey Allah'ın Resulü. Geldiğinde korku içindeydi. Bir rüya görmüş ve tedirgin olmuş. Rüyasını sorup tabir ettirmek istiyordu.
0: Hafsa validemiz, kardeşi Abdullah bin Ömer'in gördüğü rüyayı olduğu gibi Resulullah'a anlattı. Sonra Allah'ın Resulü ona birkaç soru sordu.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, tam da anlattığım gibi bir rüya görmüş. Evet, evet o şekilde olmuş.
0: Hazreti Peygamber Hafsa validemizi dinledi ve gözlerinin içine bakarak gülümsedikten sonra "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" dedi.
3: Allah senden razı olsun. Güzel sözlerin beni çok mutlu etti. Şimdi müsaade buyurursan kardeşim Abdullah'a bu sözlerini ileteyim. Gönlü ferahlasın, o da mutlu olsun.
0: Allah'ın Resulü Hafsa validemizi güzel sözlerle uğurladı. Abdullah'a da hayır dualarda bulundu.
1: Hoş geldin abla. Buyur şöyle geç.
3: Hoş bulduk Abdullah.
1: Anlattın mı rüyamı abla? Ne dedi Resulullah?
3: Anlattım anlattım. Çok mu korktun sen yoksa? Hı?
1: Biraz.
3: Ama sen Ömer bin Hattab'ın oğlusun. Korkusuz Ömer'in oğlu hiç rüyadan korkar mı?
1: Doğru. Hattab'ın oğlu Ömer hiçbir şeyden korkmaz. Ama Ömer'in oğlu Abdullah biraz ama çok az tedirgin olmuş olabilir.
3: Evet biraz.
1: Ne dedi peki Resulullah?
3: Duan kabul olmuş işte Abdullah. Resulullah rüyanı tabir etti. Bunu istemiyor muydun sen?
1: Evet onu istiyordum ama böyle bir rüya görmeyi de beklemiyordum. Merak ettim doğrusu. Ne dedi Resulullah?
3: Rüyanı bana anlattığın gibi Resulullah'a anlattım. Dinledi ve Abdullah ne iyi insan. Keşke biraz daha fazla namaz kılsa dedi.
1: Böyle dedi demek. Rüyadaki diğer meleğin bana dediği gibi. O da böyle söylemişti.
3: Ve sana hayır dualarda bulundu.
1: Oh çok şükür. Allah senden de Resulullah'tan da razı olsun.
3: Amin.
1: Beni çok rahatlattınız. Kalbimdeki sıkıntı gitti. Ruhum ferahladı.
3: Allah senden de razı olsun Abdullah.
1: Amin.
3: Abdullah.
1: Buyur ablacığım.
3: Namaz. Biraz daha fazla namaz kılsan olur mu?
1: Olmaz olur mu hiç? Kılacağım tabii ki.
0: İki kardeş birbirlerine hayır dualarda bulundular ve ayrıldılar. Abdullah bin Ömer'in ettiği dua kabul olmuş, rüyasını görmüş ve Hazreti Peygamber tarafından rüyası yorumlanmıştı. O günden itibaren Abdullah bin Ömer gece namazlarına devam etti ve kalbi huzura erdi.

0: Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. İbn Abbas ve Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.
1: Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. "Bu senin kavmin Kureyş'ten

0: çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdi Yalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah, kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

Osman bin Affan'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez.
1: Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine Mescidi'nin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin El-As'tan

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Muaviye'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte bakın. Allah'ın elçisini gördüm.

0: görüyorsunuz mu?
1: Bakın bakın, işte burada.
2: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
3: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
4: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
2: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
5: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
6: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
5: Kendisi ne zaman gelir acaba?
6: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
5: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
7: 155. bölüm.
4: Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmaz.

0: yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
1: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
0: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı rahmet dağının eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki.
0: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
3: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak 2 şeyi söylemeni istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasfa'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım kabir azabında

0: gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım, kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım, sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım, beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
1: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
2: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
1: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
2: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekarı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
3: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş. Kullarıma bakın. Saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu?
1: Ne güzel müjdeler bunlar.
2: Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a hamdolsun.
3: Hadi namaza.
2: Hadi. Bismillah.
0: Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ale Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
4: Ey Allah'ın Resulü! Babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?
0: Peygamberimiz evet olur, babanın yerine hac et dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbni Abbas'a seslenerek benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine İbni Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek

0: ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi: "Ey insanlar, hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı." Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her iki derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı.

Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu diye sorduğunda adam hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer sen onu tanımıyorsun dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek git seni tanıyan birini getir dedi.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Ebu'l-Velid, Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlen.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. Evlilik, nikahla birleşen yollar. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Allah yolunda cihad eden kişiye, hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı ödemeye çalışan köleye, iffetli olabilmek için evlenene." Abdullah bin Mes'ud anlatıyor: "Biz Hazreti Peygamber'in yanında olan ve evlenme imkanı bulunmayan gençlerdik. Resulullah bize şöyle buyurdu: "Ey gençler, evlenme imkanını bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır." Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "İyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin." Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kızla nikah yapılmaz." Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bakire bir kızın izni nasıl olur?" diye sordular. O da sessiz kalmasıyla buyurdu. Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şartların yerine getirilmeye en layık olanı, kadınları kendinize helal kıldığınız mehir şartıdır." Muhammed bin Hatip el-Cumahi'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Haram olan ilişki ile helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik, def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır." Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın." Abdurrahman bin Avf'tan nakledildiğine göre onun evlendiğini öğrendiği zaman Hazreti Peygamber kendisine şöyle buyurmuştur: "Bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İki gün velime düğün yemeği vermek yerinde ve olması gereken bir iştir. İkinci gün adettendir. Üçüncü günse riya ve gösteriştir." İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "İslam'da şigar, berdel nikahı yoktur." Rebi bin Sebre el-Cüheni'nin babasından naklettiğine göre, babası yanında bulunduğu bir esnada Resulullah şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar! Kadınlarla mut'a nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut'ayla nikahlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin. Ve onlara verdiğiniz hiçbir şeyi de geri almayın." Thank you. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'a en sevimsiz gelen helal boşanmadır.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin."
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. "Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim" diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek, "Anneniz kıskandı" dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek" buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 563 no'lu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men tasaddaka, bir kimse tasadduk etse, yani sadaka verse, bi adli temratin, bir hurma ağırlığınca, min kesbin tayyibin, helal bir kazançtan, ve la yekbelullahu illa tayyiba, zaten Allah helal olan kazançtan gayrısını kabul etmez. Dolayısıyla helal bir kazanç olmalı, mal temiz ve hoş olmalı, haram ve kirli olmamalı. Zira Allah Azze ve Celle helal olmayan maldan, hoş ve temiz olmayan maldan kendi yolunda harcanmasına razı gelmez. Kirli yollarla para kazanıp Cenab-ı Hakk'ın yolunda infak etmenin bir anlamı yoktur. Böylece Cenab-ı Hak yanlış yollarla para kazanıp bunu Allah yolunda infak ederek kendilerince aklamaya çalışacakların önünü kesiyor. Böyle yapmanıza gerek yok çünkü Allah zaten kabul etmez. Ve ayrıca yanlış yollarla para kazanmayı teşvik de etmemiş oluyor. Çünkü kabul etseydi, evet Allah yolunda kirli paradan da harcama yapılabilir, Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesi ihtimali vardır diye önü açılsaydı, o zaman haram yollarla para kazanmak bir miktar özendirilmiş gibi olurdu. Teşvik edilmiş gibi olurdu. O süreç kışkırtılmış gibi olurdu. En azından o sürece imkan tanınmış gibi olurdu. Cenab-ı Hak bunun baştan önünü aldı. وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا طَيِّبًا. Allah helalinden, temizinden, hoşundan gayrısını kendi uğrunda kabul etmez. Bugün ben böyle bu yollarla para kazanıyorum. Evet, helal değil, doğru değil ama ben bundan bir kısmını Allah yolunda harcayarak, iyi şeyler yaparak dengelemeye çalışacağım. Biçiminde düşünce üreten şeytandır ve buna tav olanlar da şeytanlaşmaya hazır olanlardır. Cenab-ı Hak usulsüz hiçbir süreci, onun koyduğu helale dair usulleri gözetmeyen, başkasının hakkına, hukukuna riayet etmeyen, bunları ihlal ederek batıl yollarla kazanılan hiçbir maldan kendi uğrunda sarf edilmesini kabul etmiyor. Böyle bir kimse böyle bir parayı tutup fakirlere verse bile bu Allah Azze ve Celle için yapılmış bir sadaka sayılmaz ve o kişi de bundan herhangi bir ecir, karşılık umamaz. Yaptığı bu işi de böyle görmesi doğru olmaz. Sadece elden çıkarmış olur. O kadar. Vaktiyle olan cürümlerin hepsi sabit kalır. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. Haksız kazanç, haksız kazançtır. Günahtır, kirlidir, pistir. Söz gelimi faiz yoluyla elde edilmiş kazanç. Söz gelimi hileli yollarla ticaretten elde edilmiş kazanç. Müşteriyi aldatarak, yanıltarak, hakkına girerek yahut haksız ve usulsüz yöntemlerle elde edilmiş bir işten elde edilen kazanç. Başkalarının hakkıyken hileli yollarla, imtiyazlarla, iltimaslarla, gasp edilmiş kadrolarla elde edilen kazançlar. Bunu yapan kişinin insan içinde bunu anlatamadığı, söyleyemediği, iftiharla ben böyle yaptım ve bunun sayesinde bu kazancı elde ettim diyemediği bu utanç verici yöntemlerin tamamı kirli kazançlara yol açar. Tayyip değildir, hoş değildir,

Ela la'natullahi ala'z-zalimin. Eşhat melekleri bu yalancıları ortaya çıkarıp Allah'a karşı, insanlara karşı, topluma karşı kendilerini perdeledikleri bu yalanlarıyla alttan alta giriştikleri ne kadar haksız ve batıl süreç varsa gün yüzüne çıkarılır ve lanetlenirler. Ela la'natullahi ala'z-zalimin. Hak Teala buyurdu ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan sadaka vermeyi özendirirken bir yandan da sadaka verecek helal bir kazanca, temiz, hoş bir kazanca kavuşmanın önemine dikkatimizi çekiyor. Kazanın da gözü açık olun, uyanık olun. Nasıl kazanırsanız kazanın, yeter ki getirin, Allah yolunda bana verin diyen biri olmamış Allah'ın Resulü. Asla. Çünkü Resulullah'ın derdi insanlardan mal toplamak değil. Getirsinler bana versinler de nasıl kazanırlarsa kazansınlar nazarıyla bakmıyor olaya. Bakış açısı çok farklı. Eğer helal üzerinden temiz bir kazanç değilse zaten reddediyor. Allah bunu kabul etmez diyor. Böylece toplumda adaleti inşa etmenin çabasını ortaya koyuyor. Çünkü mülkün temeli bu adalet üzerine gelir. İnsanlar önce birbirlerinin hakkına, hukukuna, Allah'ın rızasını gözeterek dikkat ederlerse o zaman o sosyal tablo güzelleşir. O zaman o helal kazançlarından Allah yolunda verecekleriyle hak katında mertebe kazanırlar. Yoksa haksız kazançlara, yanlış yöntemlere, usulüne uygun olmayan işlemlere yönelip ama biz buradan kazandıklarımızla güzel işler yapmayı da düşünüyoruz kabilinden evham ile kendilerini kandıranlar bilahare Allah'ın katında mahcup olurlar. Bu psikoloji çok kadim bir psikoloji. Şeytan neredeyse tarihin başından beri haksız kazanç elde edenleri kimi hayırlı işleri yaptırarak avutmaya çalışmıştır. Ancak ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların bu kendilerini kandırdığı yöntemi deşifre ediyor. Bir işe yaramayacağını onlara doğrudan ifade ediyor. Men tasaddaka bi adli tamratin min kasbin tayyibin. Bir kimse hoş ve temiz kazancından bir hurma ağırlığınca bile infak etse ve la yakbalullahu illa tayyiba. Ama şunu unutmayın. Allah zaten hoş ve temiz olandan gayrısını kabul etmez. Fe innallaha yakbaluha. Peki hoş ve temiz olan kazancından bir hurma ağırlığınca dahi olsa infak ettiğinde ne olur? Fe innallaha yakbaluha. Allah azze ve celle onu kabul eder bi yeminihi. Cenab-ı Hak onu sağıyla kabul eder. Yani Cenab-ı Hak hoşnutlukla kabul eder. Kulun bu sunumunu kıymetlendirir. Özenle kabul eder. Çünkü insanlar kendilerine verileni değerli bulup almak istediklerinde sağ ellerini uzatırlar. Resulullah insanlar arasında bilinen bu anlayış üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bu alımını sağ eliyle ifade etmiş. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın her iki eli de zaten sağdır. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَم۪ينٌ buyuruyor Allah'ın Resulü. Peki sonra ne olur? ثُمَّ يُرَبِّيهَا. Sonra Cenab-ı Hak onu büyütür. Özenle büyütür. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا. Hak Teala kulun o bir hurma ağırlığınca temiz kazancından olan infakını çoğaltmaya başlar. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ. Tıpkı birinizin tayını büyütmesi gibi. Ufacık tay nasıl büyür? Bakımını yaparsın, yedirirsin, içirirsin günden güne.

0: kilo alır, gelişir, serpilir, koca at olur. Buradaki bildiğiniz durumdan yola çıkarak düşünün. Allah Azze ve Celle de o bir hurma tanesini alır büyütür. Tıpkı bir tohum gibi, küçücük bir tohum tanesi topraktan filiz verip nasıl koca bir ağaç olabiliyorsa, bu Cenab-ı Hakk'ın gözümüzün önünde yaratıp büyütebildiği şeyler bunlar. Kulun tasaddukunu da aynı şekilde alır büyütür. Resulullah demek istiyor ki, hani benim malım az, kazancım ve gelir seviyem düşük deyip de Allah yolunda infak etmekten tamamıyla vazgeçmeyin. Bir hurma tanesi nedir ki? Bundan ne çıkacak demeyin. Allah sizden aldığını öyle bir büyütür ki bir başka zenginin milyar harcadığı tasadduktan daha çok hale getirebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle matematik bilir. 10 lira verdiği bir kulunun bu 10 liradan 1 lirasını harcamasını, 10 milyar verdiği bir kulunun bu 10 milyardan en az 1 milyar harcamasıyla bir olduğunu Allah Azze ve Celle bilir. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةً مِنْ سَعَةِهِ buyuruyor. Herkes imkanına kadarsa imkanından harcasın. Böylece 10 lirasından 1 lirasını vermiş kişi Allah'ın katında 10 milyarından 1 milyarını vermiş kişiyle aynı seviyeye gelir. Beriki bakacak diyecek ki ben Allah yolunda 1 milyar harcadım. Nasıl Allah yolunda 1 lira harcayanla aynı seviyede olabilirim? Ona verilecek olan cevap, çünkü sana 10 milyar verdik, onda birini harcadın, ona 10 lira verdik, o da onda birini harcadı. Dolayısıyla her ikiniz de onda birini harcayanlar ligindesiniz. Bu bakış açısıyla baktığınızda azdan az, çoktan çok. Ama her halükarda infak eden kişiler olmalıyız. İnfaktan nasibimiz olmalı. Bu hadiste bir hurma diyen Resulullah, başka bir hadiste sadece bir hurman varsa, o zaman onun bir parçasıyla bile olsa tasadduk edebilmeyi ısrarla özendirmiştir. Merak etmeyin, ufacık verdiniz diye karşınıza ufacık gelecek değil, Allah onu bir büyütür, bir büyütür. Öyle bir büyütür ki nasıl tayınızı büyütünce koca bir at oluyor, Allah da o hurmayı büyütür, büyütür, hatta tekune mislel cebeli, ta ki dağ gibi oluncaya değin. Koskoca bir dağ olarak karşınıza çıkarır. Şaşırıp kalırsınız. Bu denli özendirici bir dil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az ya da çok elindekilerden Allah yolunda infak edebilmeyi güçlü bir biçimde özendirmesine dikkat kesilerek hepimiz hayatımızda infak etmeye yer vermeyi önemsemeliyiz. Çokları, fakirlerimiz özellikle, biz zaten başkalarından temin ediyoruz. Bize düşmez sanıyorlar. Halbuki onlar da kendi aralarında Allah'ın rızası için azdan az olan şeyleri paylaşarak Cenab-ı Hakk'ın katında muazzam güzellikler elde edebilirler. Kim bilir, bazen bu Allah'ın kendilerine çok verdiklerinin infak ettiklerinden daha fazlasına karşılık gelebilir. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış hem de İmam Müslim. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet, yani birinci dereceden sahih bir hadis. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi. Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ver ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine, bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmaz.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.
1: Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. Urve'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır, diye dua etsin. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir, diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla, buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çok kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu Spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem, Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek, elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki, sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ''Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?'' diye sordu. Ben de ''Vallahi bilmiyorum'' dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben ''Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin'' deyince Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. De.
0: Elçi Selit bin Amr Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in kendisini İslam'a davet ettiğini bildirdi.
1: Ey emir, yerin ve göğün, bunların altındaki ve üstündeki her şeyin tek ve yüce yaratıcısı, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, onun kulu ve Resulü Muhammed seni İslam'a davet ediyor.
2: Demek Muhammed beni İslam'a davet ediyor ha? Olur, neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
2: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa

0: Ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
1: Ne? Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
2: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
0: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
2: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
0: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
2: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
0: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
2: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ
0: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar, adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

0: Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.
1: Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var, hanımının sende hakkı var, misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Başka bir hadisi şerifinde ise her kim doğru yolu Allah'ın kitabından başkasında ararsa Allah onu sapıklığa düşürür. O Allah'ın sağlam ipidir ve hikmet dolu sözleridir. O dost doğru yoldur. Ona dayanarak konuşan tasdik olunur. Onunla amel eden sevap kazanır. Onunla hükmeden adaletli davranmış, ona davet eden doğru yola iletmiş olur, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak hiç kimse yoktur. Onu saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemame'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım. De!
0: Elçi Selit bin Amr, Hevze el-Hanefi'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in...

0: Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.
1: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davette dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
2: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
1: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
2: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
1: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
2: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
1: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve geceyle

0: gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir" mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir" buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir" dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim" dedi ve müşrikleri kastederek de, "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim" dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum" dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım" dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. Peygamber nedir deyince beni Allah gönderdi cevabını verdi. Neyle gönderdi dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. Senin bu davetine kimler uyuyor dedim. Bir hür ve bir de köle dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım dedim. Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ya Resulallah beni tanıdın mı dedim. Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun dedi. Ravi devamla diyor ki, ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ya Resulallah, bana abdesti öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesherse, saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur.
Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet.

büvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın ya Resulallah Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır, senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim." Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum."
1: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım," demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir," buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlık

azıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğim takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dininizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden, Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den, radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına, bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
2: Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: 14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hak, Adalet ve Özgürlük Peygamberi. 2. Bölüm. Vakti gelip de Medine'ye hicret ettiğinde Allah Resulü ilk cuma namazını Kuba ile Medine arasındaki Ranuna Vadisi'nde kıldırmıştı. Bu aynı zamanda toplumsal birlik adına verilen bir bildiriydi. Medine'ye vardığında ilk işi bütün inanç çevrelerini bir araya getiren ve bir anlamda Medine Site Devleti'nin yazılı bir anayasası olan bir vesika oluşturmak oldu. Çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu gayrimüslimlerin de dahil olduğu bu ortak anlaşma metni, Medine Site Devleti'nin kuruluşunun en temel göstergesiydi. Böylelikle Hazreti Peygamber, devlet başı olarak fertlerin ve kabilelerin kendi haklarını kendilerinin koruması şeklindeki keyfi hareketleri sonlandırmış, yönetimi ortak bir mutabakat metnine bağlamıştı. Bu metin gereği Hazreti Peygamber'in yetkisi daha en başta anayasa maddesi olarak belirlenmiş ve gayrimüslimler tarafından da kabul edilmişti. Bu sayede Hazreti Peygamber, din ve cinsiyet farkı olmaksızın bütün fert ve grupların haklarının güvencesi haline gelmişti. Allah Resulü devlet başı olarak sadece Müslümanların davalarıyla değil, gayrimüslimlerin davalarıyla da ilgileniyordu. Ancak Yahudi ve Hristiyanlar arasında onların kendi kitaplarına göre hüküm veriyordu. Müslümanların aralarındaki davalarda ise temel dayanağı Allah'ın kitabıydı. Zaten bu ona Allah'ın emriydi. Nitekim bir defasında bir gayrimeşru ilişki meselesi yüzünden Hazreti Peygamber'in hakemliğine başvuran iki kişi, ondan aralarındaki meseleyi Allah'ın kitabındaki hükümle çözmesini istemişti. Allah Resulü bu kişilerin birbirleri hakkındaki şikayetlerini dinledikten sonra onlara, "Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim." buyurmuştu. Hazreti Peygamber, Medine Site Devleti'nin Medine halkı tarafından onanan en yüksek yetkilisiydi. Mamafih bu görev, "Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin" ifadeleriyle Allah tarafından da verilmişti. Onun verdiği hükme rıza göstermemek, Kur'an'ın ifadesiyle münafıklık haliydi. Medineli Müslümanlardan bir adamla Mekkeli Zübeyr arasında hurma ağaçlarını suladıkları su konusunda bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ensardan olan adam "suyu bırak da geçsin" demiş, Zübeyr ise buna razı olmamıştı. Derken olay Resulullah'ın hakemliğine taşındı. Resulullah onları dinledikten sonra Zübeyr'e, "Zübeyr sen bahçeni sula, sonra suyu komşuna sal" dedi. Medineli bu söze kızdı ve "Ya Resulallah, bu adam halanın oğludur diye mi böyle yapıyorsun?" dedi. Bunu duyar duymaz Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve ardından "Zübeyr, sula sonra suyu tut ki ağaçların köklerine ulaşsın" buyurdu. Olayın taraflarından biri olan Zübeyr, şu ayetin bu olay üzerine indiğini nakletmektedir. "Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar." Allah Resulü'nün kişiler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda verdiği hükümlere bir başka örnekte Bera bin Azib'in başından geçen şu olaydır. Bera'nın devesi bir bahçenin duvarını aşıp bahçe sahibinin ekinine zarar vermişti. Olay Peygamberimize intikal ettirilince o mal sahiplerini gündüz mallarını korumakla, deve sahibini de gece devesine mukayyet olmakla sorumlu tuttu. Devenin verdiği zararı ise Bera'nın karşılamasını istedi. Hazreti Peygamber hüküm verirken tamamen somut delillere dayanıyordu. İnsanlara mücerret iddiaları sebebiyle istedikleri verilse, bazı kimseler bazı adamların kanlarında ve mallarında hak iddia ederlerdi buyurmak suretiyle, davalarda maddi delile dayanmanın önemine dikkat çekmişti. Baktığı davalarda somut bir delil, şahit ya da yemini şart koşardı. Bunların yanı sıra meselenin uhrevi yönünü hatırlatarak adaletin yerini bulmasını da temin ediyordu. Mesela haksız yere dava açan kimsenin o işten vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabında olacağını belirtmişti. Başka bir seferinde de şu uyarıyı yapmıştı.
Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur. Ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmiş isem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir. Hukuki davalarda zaman zaman uhrevi müeyyideleri hatırlatmak tamamen Hazreti Peygamber'e özgü bir yöntemdi. Çünkü o aynı zamanda bir peygamberdi. Bu yöntemle o çok somut sonuçlar alıyordu. Mesela miras anlaşmazlığı yüzünden Hazreti Peygamber'e başvuran, ellerinde de ispat için herhangi bir delili olmayan iki kişi bu sözleri duyduklarında her biri diğerinin lehine hakkından vazgeçmek istemişti. Örneğin bir defasında Hadramevt bölgesinden Rebia bin Ibdan ve Kindeli İmrul Kays bin Abis el-Kindi Resulullah'a geldiler. Rebia bin Ibdan, "Ey Allah'ın Resulü, bu adam babamdan kalan toprağımı elimden aldı." dedi. Bunun üzerine İbni Abis el-Kindi, "O benim toprağım, şu an elimde, onu ben ekip biçiyorum, bu toprakta onun hiçbir hakkı yoktur." dedi. Hazreti Peygamber, Rebia bin Ibdan'a, "O toprağın sana ait olduğuna dair bir delil var mı?" deyince adam, "Hayır." dedi. "O halde sadece davalıya yemin verdirebilirsin. Yapılacak başka bir şey yok," buyurdu. Adam, "Bu kişi açıktan günah işlemekten çekinmeyen bir adamdır. Ne üzerine yemin ettiğini önemsemez, hiçbir şeyden sakınıp korkmaz," deyince Hazreti Peygamber, "Bundan başka yapacağım bir şey yoktur," buyurdu. İbni Abis el-Kindi yemin etmek için minberin yanına doğru gitti. Arkasını dönünce Resulullah, "Bakın, eğer haksız yere yemek için bir mal üzerine yemin ederse, şüphesiz Allah Teala'ya o kendisinden yüz çevirmiş olduğu halde varacaktır," buyurdu. Bunun üzerine İbni Abis el-Kindi, "Arazi onundur," dedi. Resul-i Ekrem'in hüküm verdiği ve gerekli müeyyideleri uyguladığı konular sadece iki taraf arasındaki davalar değildi. Kamu hakkı sayılan ve dinen yasak olan fiillerin işlenmesi durumunda da hakemlik yapıyordu. Hazreti Peygamber,

ettikleri konuların yargıya taşınması taraftarı değildi. O, kişilerin aralarında anlaşıp helalleşmesini arzuluyordu. Zira ona göre anlaşmazlık yargıya intikal ettiğinde artık iki kişinin arasındaki bir olay olmaktan çıkıyor, kamuyu ilgilendiren bir nitelik kazanıyordu. Her uygulaması Müslümanlar için örnek olan Hazreti Peygamber bu durum karşısında gereğini yapmak durumunda kalıyordu. Anlaşmazlıkların çözümü kişiler arasında olup biten hadiseler olmaktan çıkmış, yargı faaliyetlerinin artık kurumları oluşmaya başlamıştı. Hatta belli bir dönemden sonra ülke sınırları da genişleyince Hazreti Peygamber hakimler atayarak yargısal işlerin yerinde yürütülmesini sağladı. Taraflar buralarda alınan kararlardan memnun olmamaları halinde kendisine müracaat edebiliyorlardı. Bu bakımdan Hazreti Peygamber bugünkü anlamda temyiz görevini de üstlenmiş olmaktaydı. Allah Resulü bütün hayatını fert ve toplumun huzuru için, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışarak geçirmiştir. Açık, hesap verebilir, hukuk ve adalete dayanan, halkın onayından meşruiyetini alan bir yönetim anlayışını bundan asırlar önce hayata geçirmeye ve insanlığa bir model bırakmaya gayret etmiştir. Bütün çabası hakların korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması olmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

0: Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleğen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim. Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

Senin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka, yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.
1: Borcu geciktirmek. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Hadisin başka bir tariki şöyledir: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Sizden biriniz alacağı konusunda ödeme gücü ve imkanı olan bir kimseye havale edildiğinde ona uysun, yani havaleyi kabul etsin. Hadiste sözü edilen havale, borcu birinin zimmetinden başka birinin zimmetine nakletmek demektir. Zenginden maksat ödeme gücü ve imkanı olan borçlu kimsedir. Ödeme güç ve imkanı olduğu halde türlü oyun ve hilelerle borcunu erteleterek bundan kazanç uman kimse zalim olmaktadır. Çünkü zulüm, yapılması gerekeni yapmamak, adaletten uzaklaşmak ve ayrılmak demektir. Bu durumda mesela ödeme vakti geldiği halde borcunu ödemeyerek dövizin düşmesini veya yükselmesini bekleyen bir kimse, borçlu olduğu kişi veya kuruma zulüm ve eziyet etmiş olmaktadır. Hanefi mezhebine göre borçlu alacaklı tarafından mahkemeye verildiği takdirde hakim onu hapse mahkum eder. Şayet borçlu zenginse borcunu ödemedikçe bırakmaz, fakirse serbest bırakır. Borcun ödünç, mehir veya eşya bedeli olması arasında bir fark yoktur. Bu hususta hapis cezası uygulaması, ödeme imkanı bulunan borçluyu ödemeye icbar ve sevk maksadına yöneliktir. Resul-i Ekrem'in borçlu bir cenazenin namazını kılmak istemediğini ifade eden vaka, Seleme bin el-Ekva tarafından şöyle anlatılır: Peygamberin yanında oturuyorduk. O sırada bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber, ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Onlar hayır dediler. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. Onlar hayır dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra başka bir cenaze getirildi. Ey Allah'ın Resulü, cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber, ölenin üzerinde borç var mıdır diye sordu. Evet vardır denildi. Hazreti Peygamber geriye bir şey bıraktı mı diye sordu. 3 dinar bıraktı dediler. Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi. Cenazenin namazını kıldırsanız dediler. Hazreti Peygamber geride bir şey bıraktı mı diye sordu. Hayır dediler. Üzerinde borç var mıdır diye sordu. 3 dinar borcu vardır dediler. Hazreti Peygamber, arkadaşınızın cenaze namazını siz kıldırın buyurdu. Ebu Katade, ya Resulallah, onun borcunu ben üstleniyorum, namazı siz kıldırınız dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber cenaze namazını kıldırdı. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, başka benzerleri bulunan bu uygulamanın, borçlu ölen kimsenin cenaze namazını Resul-i Ekrem'in kıldırıp dua etmesinden mahrum bırakmamak için borcu ödemeye teşvik olsun diye yapıldığını söyler. Münziri, cenaze namazını kıldırmadan önce mevtanın borcunu sorma uygulamasının sonraları kaldırıldığı görüşüne yer verir. Burada Resul-i Ekrem'in ağır borç yükünden Allah'a sığındığını öğreten şu duaya yer vermekte fayda vardır: Allah'ım, keder ve üzüntüden, ağır borç yükü ve insanların baskısı altında ezilmekten sana sığınırım. Şüphesiz Resul-i Ekrem'in bu duası borçlanmanın caiz olmadığı şeklinde anlaşılmaz. İhtiyaç ve zaruret halinde borçlanmak caizdir. Resul-i Ekrem'in de zaman zaman borçlandığı olmuştur. Onun bir Yahudi'den veresiye buğday satın aldığı ve demirden zırhını rehin olarak bıraktığı bilinir. Bu durumda Resul-i Ekrem'in endişe edip sakındığı ve sakındırdığı borçlanmanın ödeme güçlüğü olan, üstesinden gelinemeyecek kadar ağır ve aşırı borçlanma olduğu anlaşılır. Esasen bu dualarıyla Resul-i Ekrem, dokunabilecek söz konusu bela ve musibetlerden yara almadan, stres ve depresyona girmeden selamette kalabilmeyi öğretmiş olmaktadır. Ayağını yorganına göre uzat sözünü perçinleyen bu dua, gündelik harcamalarda orta yol izlenmesi gerektiği mesajını da vermektedir.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca Bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda Elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. Üç defa elhamdülillah dedikten sonra üç defa

Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiru zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde, kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer, Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet, çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ebubekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de, "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz, "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhittâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurrahu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu

arzu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Vahşi bin Harb radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

Semüre bin Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

0: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
1: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın" diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi "bırak onu, dokunsun" buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur. Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

0: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona, Allah'tan başkasına yemin etme, çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 7. yılının Muharrem ayıydı. Kutlu Nebi, Yemami'nin ilk emiri olan Hevze el-Hanefi ve Sümame bin Üsali, İslamiyet'e davet etmek için elçi olarak Selit bin Amr'ı görevlendirdi.
1: Anladım ya Resulallah. İkisine de ayrı ayrı dediğiniz şekilde davetinizi ulaştıracağım.

0: neden olmasın? Ama bir şartım var.
1: Şart mı? Ne şartı?
0: Eğer Muhammed ölümünden sonra peygamberlik ve iktidarın bana geçmesini kabul ederse... ...ben de onun davet ettiği dine geçmeyi kabul ederim. Yok, eğer bunu kabul etmiyorsa... ...ben de davet ettiği İslam dinini kabul etmiyorum.
2: De!
0: Yine de bir düşünsün. Sadece peygamberliği verse de olur.

0: Elçi, Yemame'nin diğer emiri Sümame bin Üsale de Hazreti Peygamber'in davetini iletti. Ancak bu davet de dostça karşılanmadı. Daha sonra Yemameli Sümame, Necid civarında Kurata Seriyesine çıkan bir askeri birlik tarafından yakalandı ve Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildi.
1: Muhammed, işte beni yakaladın. Eğer beni öldürmek istersen bu senin hakkın. Buna diyecek sözüm yok. Eğer fidye karşılığı canımı bağışlamak istersen de işte malım. Ne kadar istersen veririm. Ancak beni öldürmez, bana lütufta bulunur ve canımı bağışlarsan da şükreden birine iyilik yapmış olacaksın.
0: Yemameli Sümame artık esirdi. 3 gün boyunca mescitte tutuldu. Allah'ın kutlu elçisi ona iyi davranılmasını emretti. Kutlu Nebi ona evinden yiyecekler gönderdi ve 3 gün boyunca onu İslamiyet'e davet etti. Fakat Sümame buna yanaşmadı.
1: Hayır, dinini kabul etmiyorum Muhammed. Ama beni serbest bırakırsan istediğin fidyeyi vereceğime söz veririm.
0: 3. günün sonunda Hazreti Peygamber Sümame'yi hiçbir fidye istemeksizin serbest bıraktı. Sümame, Allah'ın kutlu elçisinin bu davranışından çok etkilendi ve Müslüman olup Resulullah'a biat ettikten sonra şu samimi itirafta bulundu.
1: Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din de yoktu. Ama bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir şimdi. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
0: İlerleyen yıllarda Yemame halkı peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Müseylemetül Kezzab'a uyarak İslam'dan ayrıldığında Sümame ona karşı kabilesinden topladığı inananlarla birlikte savaştı. Yemameli Sümame, Müseylime'nin öldürülmesinden sonra Bahreyn'de irtidat edenlerle savaşmaya giden Ala el-Hadrami kumandasındaki İslam ordusunda yer aldı ve onun bu desteği mürtetlerin yenilgiye uğratılmasında etkili oldu. Ancak Sümame, zaferin ardından Yemame'ye dönerken mürtetler tarafından şehit edildi. Yemameli Sümame, Yüce Allah'ın hidayet lütfettiği ve Hazreti Peygamber'in yol gösterdiği birisi olarak son nefesine kadar İslam'a sadık kaldı ve şehadete erişti.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Bey adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa, şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten O'na ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir: Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O, hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
5: Kırk hadiste güzel ahlak.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı ve tüm güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerif sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت وبقيت. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini nakleder. Sizden biri bir adam evinden çıktığı zaman şöyle derse, yani Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah derse, tevekkeltu alallah, Allah'a tevekkül ettim derse, ve la havle ve la kuvvete illa billah, ve güç, otorite sadece ve sadece Allah'a aittir derse, yani kısaca besmele çeker, Allah'a tevekkül eder ve Allah'ın güç ve otoritesini onaylayarak evinden çıkacak olursa kendisine şöyle denilir: hudite ve kufite ve vukit. Hidayete ulaştın. Artık bu yaptığın şeyler senin için yeterlidir, kafidir. Ve sen artık korunma altındasın. Sen bu halinle korunmuş oldun. Kıymetli kardeşlerim, besmele her işin başı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip bir işe başlamak o işinizi bereketli kılar. Ama besmelesiz işlerin sonu hiçbir zaman hayır getirmez ve bereketsiz olur. Kıymetli kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek bizim en önemli özelliklerimizden biri olmalıdır. Çünkü Allah-u Teala mütevekkil, tevekkül sahibi insanları sever. Güç ve otoriteyi sadece ve sadece Allah'a bırakmak, Allah'a inandığını ifade etmek yine tevekkülün de bir parçasıdır. Besmele, tevekkül ve havkale ile evimizi adeta kapımızı kilitledikten sonra Allah'a havale etmiş, Allah'a bırakmış oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, adeta kuşlar gibi bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh naklettiği rivayette sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرِ tağdu khimasa ve teruhu bir tane. Hele bir bakın şu kuşların tevekkülü gibi bir tevekkül edin. Siz gerçekten Allah'a kuşların tevekkülü gibi tevekkül etmiş olsaydınız ki kuşlar sabahleyin kursakları boş olarak çıkar, akşam dolu olarak gelirler. Allah onların rızıklarını verir. Allah rezzaktır. Allah bol rızık verir. Allah bu dünyada insanları genel itibariyle baktığınızda hiç aç bırakıyor mu? Aç kalan var mı? Evet, açlıktan ölen insanlar var. Onların sorumluluğu bize ait. Zenginler gereğini yapmadığı sürece o insanlara sadakasını, zekatını vermediği, onlara bakmadığı sürece evet sorumluluğumuz var. Allah-u Teala aslında onların rızkını zenginin malında gizliyor. Dolayısıyla zengin o rızkı ehline, emin ellere, ilgili kişilere ulaştırmakla mükelleftir. Bize düşen vazife odur kıymetli kardeşlerim. Evet, tevekkül edeceğiz ancak devemizi bağlayarak. Hepinizin bildiği gibi sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, devemi önce bağlayıp ondan sonra mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bırakıp kendi halinde o şekilde mi tevekkül edeyim dediğinde İ'akilhe ve tevekkel, deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et demiştir. Buradaki i'akil he kelimesinde de akal harfleri gizlidir. O da bu işi akıllıca yapmak demektir. Yani düşüneceksiniz, tefekkür edeceksiniz. Tarlayı sürmeden tohumu atamazsınız. Tarlayı süreceksiniz. Ondan sonra tohumu atacaksınız. Tohumu saçacaksınız. Daha sonra gübreleyeceksiniz. Sulayacaksınız. İlaçlayacaksınız. Allah-u Teala ondan sonra ürünü veriyor. Yani biz yattığımız yerden, tarladan herhangi bir ürün beklemeye kalkarsak Allah-u Teala rezzak sıfatıyla
tecelli etmez. Bizim o tarlayı sürmemiz, o tarlaya tohumu ekmemiz ve o tarlayı gübrelememiz, sulamamız, ilaçlamamız gerekiyor ki Allah-u Teala bize ürün versin. Yani devemizi bağlayıp ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Evet, tevekkülün çok üst düzeyde bir noktası da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki yedhul cennete min ümmeti seb'une elf bi gayri hesab. Ümmetimden öyle kişiler var ki hesapsız olarak 70 bin kişi cennete girecek. Galu dediler ki ashab-ı kiram ve men hum ya Resulallah, kimmiş bunlar? Böyle 70 bin kişi hesapsız cennete giriverecek kimseler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam humullezine la yektevun ve la yesterkun ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar dağlama yapmazlar. Onlar rukye yapmazlar. Onlar Allah'a tevekkül ederler. Yani buradan şu sonucu çıkarmamak lazım. Hastalandığımızda elbette ki doktora gideceğiz. Elbette ki muayenemiz olacağız. Ve ondan sonra tevekkülümüzü yüce Rabbimize yapacağız. Hicrete bakınız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine kuzeydeyken niye güneyi seçti? Niye güney tarafındaki Sevr mağarasını seçti? Evet, tevekkül etmeden önce tedbirini aldı. Güneye gitti, Sevr Dağı'nda kaldı. Ve gece hilalin olmadığı dönemleri, karanlık geceleri seçti. Özellikle hicri ayların, bu çok önemlidir. Dolunay gökyüzündeyken etraf aydınlıktır. Özellikle çöl kesimine baktığımızda. Ve aradığınız kişiyi geceleyin çok rahat bulabilirsiniz dolunaylı gecelerde. Ama Peygamber Efendimiz hilalin neredeyse gökyüzünde görünmediği günleri tercih ederek yola çıkıyor. Mağaraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bekir Efendimiz'le birlikte giriyorlar. Orada Hazreti Bekir Efendimiz'in tabii ki heyecanlı ve adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için korku bakışlarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fark ediyor. Hatta müşrikler o kadar yaklaşıyorlar ki müşriklerin ayaklarını görüyor ve korkuyor, hüzünleniyor. İşte orada la tahzan innallaha ma'a

0: hüzünlenme, endişelenme, Allah Teala bizimle birlikte. Tedbirini aldılar, gerekeni yaptılar. Üçüncüleri Allah olan bir durumda insan korkar mı? İşte orada Allah Teala onları koruyor, muhafaza ediyor. Hazreti Musa kavmine şöyle sesleniyor. Ey kavmim diyor, gerçekten Allah'a iman etmişseniz, ona teslim olmuş kimselerseniz sadece ona tevekkül edin. Yani burada iki şey dikkat çekiyor. Biri iman, biri İslam. Yani mümin olarak, Müslim olarak Allah'a tevekkül edin. Yani mümin nedir? Mümin kimdir? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine, kazaya, kadere inanan, ahiret gününe inanan kişilerdir. Mümin kişiler. Müslim ise elinden dilinden emin olunan sağlam bir Müslüman, ahlaklı bir Müslüman. İşte böyleyseniz sadece ona tevekkül ediniz. Çünkü biz namazda ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Biz başkasından yardım bekleyebilir miyiz? Biz rezzak olan, bütün nimetleri ihsan eden, sayısızca ihsan eden yüce Rabbimize el açarız. Ondan bekleriz. Çünkü o tek sığınağımızdır. O tek yardımcımızdır. O bir gün huzurunda toplanacağımız tek yüce yaratıcımızdır kıymetli kardeşlerim. Dünya bize kötülük yapmaya kalksa Allah-u Teala dilemedikçe o kötülüğü yapabilirler mi? İyilik yapmaya kalkanlar da aynı şekilde Allah-u Teala o imkanı, o fırsatı vermediği sürece yapamazlar. Onun için Allah-u Teala bizim kaderimizi yazmış, kalemler kurumuş, defterler aynı şekilde yazıları, mürekkebi kurumuş. Peki o zaman biz niye çalışıyoruz diye soracak olursak, bize düşen vazife, biz defterde ne yazıldığını, ne yapıldığını bilmiyoruz. Bize düşen vazife çalışmaktır, gayret etmektir. Tevekkül öncesi nasıl deveyi bağlamaksa hayatımızın çeki düzenini biz kendimize vereceğiz ki Allah-u Teala bize o işleri kolay kılsın. Çünkü hadis-i şerifte fa'amelu kullun müyesserun lima kulikale, siz çalışmaya devam edin. Çünkü her şey niçin yaratılmışsa, kaderde nasıl yazılmışsa o size kolaylaştırılacak inşallah ve yolunuz açılacaktır. Bize düşen vazife çalışmaktır. Allah'ın yarattığı sebeplere sımsıkı sarılmak ve ondan sonra Allah'a tevekkül etmektir. Savaş halinde bile ey iman edenler diyor yüce Rabbimiz, tedbirinizi alın, bölük bölük savaşa çıkın yahut gerektiğinde topyekun savaşın diyor. Onun için müminin iki önemli özelliği var. Biri sabır, diğeri de tevekküldür. Allah-u Teala bizi mütevekkil olanlardan, sabredenlerden eylesin kıymetli kardeşlerim. Zaten mütevekkil Allah'a güvenen ve sıkıntılara sabreden kişidir kıymetli kardeşlerim. Ayet-i kerimede bakın yüce Rabbimiz, onlar sabreden ve yalnızca Rablerine tevekkül eden kimselerdir diye mümin kişileri sabırla, tevekkülle birlikte zikrediyor. Hazreti Ömer Yemenlilerle karşılaşıyor. Onlara siz kimsiniz, biz diyor mütevekkiliz diyorlar. Böyle deyince Hazreti Ömer tabi şaşırıyor, siz mütevekkil değilsiniz, siz müteekkillersiniz, yiyip içip yan gelip yatan kişilersiniz diye onları eleştiriyor. Gerçek mütevekkil tohumu yere atıp Allah'a öyle tevekkül eden kişilerdir. Onun için ayet-i kerimede feize azemte fe tevekkel alallah diyor. Bir kere karar verdiğinde, azmettiğinde Allah'a tevekkül et. Önce azim gerekli, kararlılık gerekli. Çünkü innallaha yuhibbul mütevekkilin, Allah-u Teala tevekkül edenleri sever. Allah'ın bizi sevmesi için biz bir şeye karar vereceğiz, azmedeceğiz. Azmettikten sonra Allah-u Teala'ya tevekkül edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Kim Allah'a zaten tevekkül ederse Allah-u Teala ona kafidir. Allah bize yeter. İnşallah Allah'ın cennetine koyduğu, sevdiği kişiler arasında biz de yerimizi almış oluruz. Enfal suresinin 2. ayetine baktığımızda innemel mu'minun ellezine izâ zükirallah vecilet kulubuhum ve izâ tuliyet âyâtuhu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Müminlerin özelliklerini Allah-u Teala şöyle zikrediyor. Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar, onlar Rablerine tevekkül ederler diyor. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman ne demişti? Hasbunallah ve ni'mel vekil. yani elinden geleni yaptı ama onlar ateşe attılar. Allah bana, bize yeter, o ne güzel vekildir dedi. Biz uykuya dalarken Bera İbn Azib radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi okuyoruz. Ne diyoruz? Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Allah'ım canımı, nefsimi sana teslim ettim. Allahümme eslemtu nefsi ileyk. Ve veccehtu vecihi ileyk. Yüzümü sana döndüm. Ve elcehtu zahri ileyk. Sırtımı da sana dayadım. Ve fevvattu emri ileyk. İşlerimi artık sana havale ettim ya Rabbi. Rağbeten ve rahbeten ileyk. Senden korkarak, seni isteyerek, arzu ederek, senin rızanı umarak bütün bunları yapıyorum. La melca ve la menca illa minke illa ileyk. Ya Rabbi, senden başka sığınağımız, dayanağımız yok. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi rasûlikellezî erselte. Ya Rabbi, gönderdiğin peygamberlere, indirdiğin kitaplara iman ettim diyerek ne yapıyoruz? Uyku alemine dalıyoruz. İşte Yüce Rabbimize teslim oluyoruz. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığındaki teslimiyeti gibi. Hasbünallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevle ve ni'mel nasir. O ne güzel koruyucu, o ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır. Kıymetli kardeşlerim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah, la ilahe illallah, aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim ayetinde inşallah sıklıkla okuyalım. Tevbe suresinin 129. ayetini. Onlar senden yüz çevirdikleri zaman sen şunu söyle diyor. Peygamber Efendimiz'e güzel bir dua öğretiyor. Hasbiyallah. Allah bize yeter. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. Aleyhi tevekkül. Artık ben ona tevekkül ettim. Ve huve rabbul arşil azim. O büyük olan arşın Rabbidir. Biz de işte o büyük arşın Rabbine tevekkül ediyoruz. O bize yeter. O ne güzel koruyucu. O ne güzel yardımcı diyerek Allah'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Allah bizi her türlü kötülüklerden korusun, muhafaza etsin. Bizi iyi olan, mütevekkil insanlardan eylesin. Bizi ağzı dualı, ağzı zikirli kişilerden eylesin. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi üç defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zînete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, Peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.
1: O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir, bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu. Sahabi Sahr bin Beda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir, niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ''Ya Muhammed!'' diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle ''Evet, buradayım!'' diye cevap verdi. Ben bedeviye ''Yazık sana, Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin.'' dedim. Bunun üzerine ''Vallahi sesimi kısmam.'' dedi. Bedevi sonra ''Bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz?'' diye sordu. Resul-i Ekrem ona ''İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır.'' buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada. İşte
3: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
1: Bakın bakın, işte burada.
4: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
3: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
5: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
4: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
5: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
6: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
7: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
6: Kendisi ne zaman gelir acaba?
7: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
6: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
0: 155. bölüm.
5: Peygamberimiz devesi Kasfa'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başka. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
8: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulunduğunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
5: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki.
0: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
3: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak 2 şeyi söylemeni istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasva'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi, ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
1: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
3: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
1: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
3: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekarı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, "Ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi," diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
4: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş: "Kullarıma bakın. Saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca uzak diyarlardan rahmetimi umarak ve azabımdan korkarak bana geliyorlar. Halbuki beni görmediler. Bir de görseler nasıl olurdu?"
5: Ne güzel müjdeler bunlar.
3: Bizi bunca nimetiyle donatan Allah'a hamd olsun.
4: Allah. Hadi namaza.
3: Hadi. Bismillah.
0: Peygamberimiz akşamla yatsı namazlarını bir ezan ve iki kametle peş peşe kıldırdı. Aralarında hiçbir nafile namaz kılmadı. Sonra Resulullah fecre kadar uzanıp istirahat etti. O gece ay batınca ailesinden zayıf ve güçsüz olanlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ale Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve "Burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın, Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir," dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
6: "Ey Allah'ın Resulü, babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?"
0: Peygamberimiz, "Evet, olur. Babanın yerine hac et," dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbni Abbas'a seslenerek, "Benim için çakıl taşları topla," buyurdu. Bunun üzerine İbni Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi: "Ey insanlar, hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı." Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet olarak gönderildim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim.

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.izginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış."

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. "Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet" dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar" dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet" dedik. O da "Allah'ım şahit ol" buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla açıcık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir." Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre,

0: nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.
1: Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi?" dedi. Sahabiler, "Evet ya Resulallah," diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur," buyurdu. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır," demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında "isteyen kimse için" kaydını ilave etmiştir. Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin." Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi." Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: "Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım." Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın. Onların kötülüklerini zikretmekten kaçın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.
1: Allah Resulüne insanların hangisi daha fazla

0: faziletlidir diye sorulduğunda, o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince, Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rızık arayışında orta yol. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey insanlar, Allah'tan korkarak sorumluluklarınızın farkında olun ve rızık arayışında orta yol takip edin. Zira hiçbir kimse rızkını gecikmiş olsa bile tas tamam elde etmeden ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkarak sorumluluklarınızın farkında olun ve rızık arayışında orta yol takip edin. Helal olanı alın, haram olanı da terk edin. Yüce Rabbimiz kullarının yeryüzünde imkan, nimet ve rızık arayışı içinde olmalarını öğütler. Yeryüzünü sizin için uysallaştıran, ondan yararlanmanız için size boyun eğdiren O'dur. O halde yeryüzünün sırtında dolaşın, Allah'ın rızkından yiyin, dönüşünüz de yine O'nadır. Temiz ve helal rızık peşinde olan bir mümin, her şeyden önce hilim ve teenni ile hareket etmeli, haksız rekabete yol açan hırs ve aşırılıklardan uzak durmalıdır. Stres ve telaşı beraberinde getiren bu ruh hali mutlaka itidal çizgisine çekilmelidir. Nitekim Yüce Kur'an, o Rahman'ın kulları ki harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyurarak, dengeli insanların ne savurgan ne de cimri olmalarını, üretim ve tüketimde her türlü aşırılıktan uzak durarak orta bir yol izlemelerini ister. İtidal çizgisi insanın duygu, düşünce, hareket ve davranışlarındaki denge demektir. Alışkanlığa dönüşüp refleks haline gelmesiyle birlikte bu denge fazilet adını alır. İtidal çizgisinden sapmak, ifrat veya tefrit kabul edilir. Fazlalık ve lüzumluluk yönündeki sapma ifrat, eksiklik ve ihmalkarlık yönündeki sapma ise tefrit diye ifade edilir. Dünyevi ve maddi karakter arz ettiğinden Yahudilik ifrat, ruhbanlık yani Allah'la kul arasına girerek vasıta olan, diğer inanan insanlardan farklı ve imtiyazlı din adamları sınıfı ihdas ettiğinden Hristiyanlık tefrit için misal teşkil eder. Dünya ile ahiret arasında sağlıklı bir denge kuran ve hayatı anlamlı kılan yegane dini ahlaki nizamsa İslamiyet'tir. Allah'a saygı ve yaratıklarına şefkat esası, İslam dininin hedefini özetleyen temel bir ilkedir. Bu ilkenin dikkate alınması halinde insanın kişisel ve sosyal hayatında itidal çizgisi görülür. Hazreti Ömer'in kendisinin izlediği yönetim tarzını kastederek, bu iş gevşekliğe götürmeyen bir yumuşaklıkla, zulüm ve zorbalığa vardırmayan bir sertlikle ancak yürütülebilir şeklinde ifadesini bulan idari siyasi tecrübesi de söz konusu itidal çizgisinin yansımasıdır. Madde ile mananın, bedenle ruhun, dünya ile ahiretin birlikte düşünüldüğü itidal çizgisi, ecdadımızın yaşadığı tarihi tecrübede açıkça görülür. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey, bu örneklerden sadece biridir. Selçuk Bey'in oğlu Tuğrul Bey'in adil, merhametli, yumuşak huylu, vakarlı, cömert, tebaasına düşkün, beş vakit namazını cemaatle kılan ve haftanın iki günü oruç tutan dindar bir hakan olduğu hususunda görüş birliği vardır. Tuğrul Bey şöyle der: "Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmezsem Allah'tan utanırım."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Zikreden Resul, Hazreti Peygamber'in dua ve zikirleri. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ra'd Suresi 28. Ayet. Bu takva sahibi kullar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran Suresi 16 ve 17. Ayetler. Genel olarak dua, kulun bütün benliğiyle Yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasını, zikirse Allah Teala'yı layık olduğu vasıflarla anmayı ifade eder. Niyaz, yakarma, tövbe, istiğfar, bağışlanma talebi ve istiaze, sığınma, duanın, tesbih, tenzih, Allah'ın noksan sıfatlardan arınmış olduğunu kabul ve ifade etme, takdis, yani Allah'ın mukaddes olduğunu kabul, tehlil, yani kelime-i tevhid getirerek Allah'ı birleme, hamd, sena ve şükür gibi kavramlarsa zikrin kapsamında değerlendirilebilir. Aslında bütün bu kavramlar birbiriyle bağlantılı olup yakın anlamlar taşıdıkları gibi lafızlarında vurgu farkı olmakla birlikte netice itibarıyla her duanın aynı zamanda zikir, her zikrinde aynı zamanda bir dua olduğunu söylemek mümkündür. Şüphesiz insanların Allah'ı en mükemmel şekilde zikredeni ve en güzel şekilde ona dua edeni Peygamber Efendimiz'di. Onun bütün sözleri, bütün fiil ve davranışları Allah'ı zikrin farklı tezahürlerinden ibaretti. Ayaktayken, otururken, yatmışken, yürürken, binitliyken, yerken, içerken, alışveriş yaparken, konuşurken, hatta susarken her halde ve konumda o Allah'ı anardı. Dolayısıyla aldığı her nefes Allah'ı zikrin bir tezahürüydü. Peygamber Efendimiz büyük bir içtenlikle, safiyane duygularla, yapmacıklıktan uzak bir şekilde bütün benliğiyle Rabbine yönelerek dua ve zikirde bulunur, gözyaşı dökerdi. Dua ve zikirlerini çoğunlukla Kur'an ayetlerinden alırdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı olarak Fatiha suresi başta olmak üzere en veciz, en güzel, en etkili dua ve zikirleri ihtiva ediyordu. Esasen bir ismi de zikir olan Kur'an-ı Kerim, Fatiha'dan Nas suresine kadar tamamıyla zikirdi, duaydı. Bu sebeple Hazreti Peygamber Kur'an okumaya özel bir özen gösterirdi. Namazlarda okuduğu Kur'an ayet ve sureleri dışında her gün Kur'an'dan bazı sureleri yatmadan önce de genellikle secde ve mülk veya İsra ve Zümer surelerini okurdu. İstiaze, sığınma maksadıyla Felak ve Nas surelerini okur, bu surelerle torunları Hasan ve Hüseyin için de istiazede bulunurdu. Müzzemmil suresindeki Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku emri sebebiyle ayetleri tane tane okur, ayet sonlarında durur, manasını iyice düşünür, dualarına iştirak eder, rahmet ve nimet bildiren ayetlerde bunları talep eder, azap ve helak bildiren ayetlere gelince bunlardan istiaze ederek Allah'a sığınır, tesbih ayetlerinde Allah'ı tesbih ederdi. Ashabına, dolayısıyla onların şahsında ümmet

vaktine de Kur'an'ı bu şekilde okumalarını emir ve tavsiye buyurmuştu. Ayrıca Peygamber Efendimizin günlük dua ve zikirleri vardı. Her gün en az 70 veya 100 defa tevbe ve istiğfar ederdi. Sabah kalkarken, abdest bozarken ve alırken, elbise ve ayakkabılarını giyerken, evine girer ve çıkarken, yerken, içerken, yatarken, kısacası her durumda dua ve zikirde bulunurdu. Genellikle duaları kısa ama özlü, anlamları kapsamlıydı. Fakat gece ibadeti için kalktığı ve Baki mezarlığını ziyaret ettiği zaman uzun uzun dua ederdi. Kadir gecesi, Ramazan ayı, Cuma günü ve saati, Arefe günü gibi mübarek gün ve gecelerde dua ve zikrin daha makbul olduğunu beyan ederek bu vakitlerde daha çok zikir ve dua yapar ama diğer zamanlarda da duadan ve zikirden uzak kalmazdı. Namaz tesbihleri dışında zikir için genellikle bir sayı sınırlaması koymaz. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ayeti kerimesi gereğince zikir cümlelerinin mümkün olduğu kadar çok tekrarlanmasını teşvik ederdi. Mesela ashabına önemli bir zikir cümlesini öğretmek üzere bir gün, iki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır ve Allah'a sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim buyurmuş ve eklemişti. Bu zikri sabah 100, akşam 100 defa yapanın, kıyamet günü elde edeceği sevaba ancak daha fazla söyleyen erişebilir. Sübhanallahi ve bihamdihi zikrini 100 defa söyleyin. Kim bu zikri bir defa söylerse ona 10 sevap yazılır. Kim 10 defa söylerse 100, kim de 100 defa söylerse 1000 sevap yazılır. Kim daha da artırırsa Allah da artırır. Kim istiğfarda bulunursa Allah onu bağışlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Hazreti Peygamber'in kendilerine talim ve tavsiye ettiği dua ve zikir cümlelerini titizlikle ezberler, muhafaza eder, okur ve çevresindekilere öğretirlerdi. Buhari ve Müslim başta olmak üzere hadis imamları ve alimleri Allah Resulü'nün hadislerini ve sünnetini derlerken dua ve zikirle ilgili hadisleri bir araya getirerek dua, deevat, edriye, zikir gibi başlıklar altında bunları toplamışlardır. Ayrıca Peygamber Efendimizin günlük dua ve zikirleriyle bu konudaki tavsiyelerini ele alan müstakil kitaplar da yazılmıştır. Bunlar arasında bir hadis imamı olan Nesai ile İmam Nevevi'nin eserleri tavsiyeye şayandır. Hadis kitaplarında ve bu eserlerde yer alan dua ve zikirler mesur olduğu için önemlidir ve tercih edilmelidir. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri yanında hadis kaynaklarında yer alan Hazreti Peygamber'e ait dualar ve zikirlerle önceki peygamberlere ve selef-i salihine yani ilk dönem İslam alimlerine nispet edilerek nakledilen dua ve zikirler mesur dualar diye adlandırılırlar. Bunlar özlü, muhtevası güzel ve doğru, büyük bir anlam zenginliğine sahip içli dualar ve zikirlerdir. Ama elbette isteyen gönülden geldiği şekilde kendi dili ve ifadeleriyle de dua yapabilir. Kişinin hissiyatını ortaya koyması açısından böyle dualar da önemli ve etkileyicidir. Şüphesiz dua ve zikir yapılırken dil, kalp ve fiil uyumu son derece mühimdir. Yani dille söylenen dua, zikir, tesbih ve benzeri cümlelerin benliğimize yayılması, manasının kavranması, kalbin de dua ve zikir halinde bulunması, ayrıca günlük yaşantımızda da yaptığımız dua ve zikre uygun olarak eylem ve davranışlarımızın kontrol altında tutulması, Allah'ın rızasına uygunluğunun her zaman göz önünde bulundurulması gerekir. Ahlak timsali, Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı. Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi 4. Ayet. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'i bize en güzel örnek olarak göndermiş ve onu örnek almamızı bizden isteyerek şöyle buyurmuştur. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, hayatın bütün alanlarında olduğu gibi ahlak konusunda da en güzel örnektir. O her yönüyle mükemmel bir kişiliğe sahipti. Ahlaken kemale ermiş olup bütün kötü huy ve davranışlardan şiddetle kaçınmıştı. Bizzat Cenab-ı Hak, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin buyurarak
onun ahlakını övmüştür. Hazreti Ayşe validemiz de bir soru üzerine Peygamber Efendimizin ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber güzel ahlakı İslam'ın bizatihi kendisiyle özdeş saymış ve ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuştur. Bu hadisin tecellisi olarak onun hayatı sadece peygamberlik döneminde değil, çocukluğu ve gençliği dönemlerinden itibaren serapa güzel ahlak örnekleriyle doludur. İnsanlar arası ilişkilerde inandırıcılık ve etkili oluş güven duygusuna bağlıdır. Bu açıdan emin, güvenilir oluş bütün peygamberlerin kaçınılmaz ortak özelliğidir. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz henüz kendisine peygamberlik verilmeden önce de gençlik dönemlerinden itibaren El Emin diye adlandırılmıştı ve kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Ona duyulan bu güven hayatı boyunca hiç sarsılmadı. Çünkü o hep doğru sözlüydü, hep dürüsttü. Özü sözü birdi, ahde vefa gösterir, verdiği sözde mutlaka durur, emanete riayet ederdi. Mekkeliler özellikle yolculuğa çıkarken muhafazasında güçlük çektikleri kıymetli eşyalarını Peygamber Efendimiz'e emanet eder, dönüşlerinde de ondan alırlardı. Hazreti Peygamber hicret öncesinde Mekkeliler kendisini öldürme kararı aldıkları zaman Hazreti Ebubekir ile birlikte şehri terk etmeden evvel yanında bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali'ye bırakmıştı. Düşmanları bile onun doğruluk ve dürüstlüğüne bir şey diyememiş, güzel ahlakını ve örnek şahsiyetini itiraf etmişlerdir. Mekke'de 3 yıllık gizli davet faaliyetinden sonra Rabbinden hak dini açıkça tebliğ etme emrini almıştı. Safa tepesine çıktı ve Mekkelileri çağırdı. İnsanlar toplanınca da önce sordu. Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var, üzerinize baskın yapacak desem bana inanır mısınız? Cevap verdiler. Evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar senin yalan söylediğine hiç şahit olmadık. Mekke reislerinden Ebu Süfyan, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektubunu alan Bizans İmparatoru Heraklios'un peygamber hakkında bilgi almak üzere sorduğu sorulara cevap verirken, onun doğruluk, iffet, ahde vefa ve emanete riayet özelliklerinden hiç şaşmadığını itiraf mecburiyetinde kalmıştı. Haya ve nezaket timsali olan Resul-i Ekrem son derece nazik ve kibar bir yapıya sahipti. Kendisine müracaat eden herkesle bizzat ilgilenir, konuştuğu kimse sözünü tamamlayıp ayrılmadıkça yüzünü ondan çevirmez, tokalaşmak üzere elinden tutan kimse elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. İnsanları kırmak ve incitmekten şiddetle kaçınırdı. O, alemlerin efendisi, Yüce Rabbimizin elçisiydi. Ama gurur ve kibir sahibi değildi. Tevazuyu şiar edinmişti. Kendini övmekten, övünmekten hiç hoşlanmazdı. Şaşayı hiç sevmez, ashabının arasında onlardan birisi olarak sade bir hayat yaşamayı severdi. Bir gün kendisiyle görüşmek üzere bir zat gelmişti. Allah Resulü'nün huzurunda durunca bir titremedir aldı onu. Peygamber Efendimiz, sakin ol, ben bir hükümdar veya zorba biri falan değilim. Sadece kurutulmuş et yiyen Kureyş'ten bir kadının oğluyum diyerek adamcağızı teskin etti. Hazreti Peygamber, insanlara güzel söz söyler, güler yüz gösterirdi. Büyük bir şefkat, merhamet ve af, engin bir hoşgörü sahibiydi. Şahsı için kendisine yapılan kötü ve kaba muamelelere kızmaz, intikam beslemezdi. Ama Allah için kızılması gereken durumlarda kızar, sevinci gibi öfkesi de yüzünden belli olurdu. İslami emirlerin uygulanmasında gevşeklik göstermez, taviz verilmesini asla kabul etmezdi. Zorluklara, çilelere ve olumsuzluklara karşı sabırlı davranmak, azim, ümit ve şevkini kaybetmemek en büyük özelliklerindendi. Rabbine güven ve tevekkülü sonsuzdu. Mekke döneminin sonlarına doğru müşriklerin azgın ve muannit tavırları dolayısıyla artık o şartlarda Mekke'de İslam'ı tebliğ etmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini görerek İslam'ı sunacağı yeni çevre arayışı içinde Taif'e gitmişti. Fakat Taifliler ona çok kötü davrandılar, alaya aldılar, hakaret ettiler. Ayak takımını kışkırttılar, taşa tutuldu. Hazreti Peygamber'in beraberinde bulunan Zeyd bin Harise Hazretleri, atılan taşlardan Allah Resulü'nü korumak üzere etrafında pervane gibi dönüyordu. Ama ikisi de yaralanmışlardı. Özellikle ayakları kan revan içerisindeydi. Bu vaziyette Taif'ten çıktılar.
biraz uzaklaşmışlardı ki Cebrail geldi ve dilerse kendisine bu muameleyi reva gören Mekke ve Taif halkını Cenab-ı Hakk'ın helak edeceğini bildirdi. Rahmet elçisi Efendimiz ise şu cevabı verdi. Hayır, ben Rabbimden onların helak edilmesini değil, hidayete erdirilmesini niyaz ediyorum. Çünkü onlar cahil bir topluluk. O, tehlike anında insanların en cesuru, en yiğidi olup soğukkanlılığını hiç kaybetmez, telaşa kapılmazdı. Bir gazve dönüşünde ağaçlık bir yerde mola verilmişti. Ashab-ı kiram ağaçların altına dağıldılar ve istirahate çekildiler. Peygamber Efendimiz de bir ağacın gölgesine çekilip kılıcını çıkararak ağaca astı ve uykuya daldı. Bu sırada müşriklerden biri gelmiş, Hazreti Peygamber'in kılıcını sıyırarak tepesine dikilmişti. Bu esnada Hazreti Peygamber uyandı. Bedevi'nin niyeti iyi değildi. "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak ha?" dedi. Resul-i Ekrem büyük bir cesaret ve soğukkanlılıkla cevap verdi. "Allah!" Adam şaşırmıştı. Hazreti Peygamber'in heybet ve cesareti karşısında titremeye başladı ve elinden kılıcı düşürdü. Bu defa Hazreti Peygamber aldı kılıcı ve sordu. "Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" Adamcağız hayatının bağışlanması için yalvarmaya başladı. Seslere uyanan sahabiler olay yerine koştular. Peygamber Efendimiz gülerek hadiseyi anlattı ve Bedevi'yi affetti. Bunun üzerine adam Müslüman oldu. Kavmini de Müslüman olmaya çağırdı. Peygamber Efendimiz son derece cömert ve hayırsever bir insandı. Ashab-ı kiram onun cömertliğini denizin dalgalarına benzetirdi. Kendisinden bir şey istenip de hayır dediği görülmemişti. Sahabe-i kiramın beyanlarıyla özellikle Ramazan aylarında yağmur bulutlarını taşıyan rüzgardan daha cömert olurdu. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. Vefakar bir dosttu o, eşsiz bir ahlak abidesiydi. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.
2: Maden Âlemlerin Efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100.000'e yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebu Bekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi Peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkardı. Allah Resulü yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki, yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi artıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, Böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radiyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radiyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. Ben "Hayır, tutmadım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır, tutmayacağım," dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır," buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur," buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi." Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. Allah aşkına söyleyin. Gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık." dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt." Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin?" dedim. "Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek." buyurdu.

0: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et." demişlerdi. "Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Abdullah bin Übey ve İbni Sebe hakkında bilgi vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, konumuzun detaylarına girmeden önce şunları özellikle ifade etmek isteriz. Dini literatürde kalbiyle inkar ettikleri halde bunu gizleyerek kendilerini mümin gibi gösteren kimselere münafık denildiğini hatırlatmak isteriz. Kur'an'ın ortaya koyduğu münafık portresi şudur. Onlar inanmadıkları halde inandıklarını söyleyerek Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışan ancak farkına varmadan kendilerini aldatan iki yüzlü bocalayıp duran kimselerdir. Müminlere karşı kalpleri kin ve nefretle dolu olduğu için onların hep sıkıntıya düşmelerini isterler. Yalnızca menfaatleri söz konusu olduğunda Hazreti Peygamber'in ve inananların yanında yer alsalar da aslında iman etmiş değillerdir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı, Allah da onları unutmuştur. Münafıklar Kur'an'da zikredilen bu özellikleriyle ne kafirlerden ne de Müslümanlardan bir gruptur. Her ikisinden de değildir. Aslında gerçekten inanmadıkları halde inanmış gibi yaparlar. Kendilerine has olumsuz bazı özelliklere sahiptirler. Sürekli imanla küfür arasında bocaladıkları için Allah onların hakkında münafıklar inandılar, sonra da inkar ettiler, daha sonra yine inandılar, yine inkar ettiler, sonra inkarları arttı. İşte Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de onların bu kararsız ruh hallerini münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye şeklinde tasvir etmiştir. En temel özelliklerine özet olarak temas ettiğimiz münafıklar olduklarından farklı görünerek Müslümanları aldatmaları sebebiyle Müslümanlar için tehlikelidir. Onlar gerçekte inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını dile getiriyor, Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz diye yalan söylemekten asla çekinmiyorlardı. Bu iki yüzlülüklerine karşı onların yalancı olduklarını bildiren Allahu Teala ise onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlardan sakın buyurarak onların dış görünümüne aldanılmaması hususunda uyarıda bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere anlatmak istediğimiz iki kişiden biri olan Abdullah bin Übey de Hazreti Peygamber devrinde Medine'de yaşayan münafıkların lideridir. Abdullah bin Übey, Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret günlerinde Medine'de bulunan en güçlü iki kabileden biri olan Hazreç kabilesinin reisi olup Medine'nin idaresi kendisine verilmek üzereyken Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle bundan vazgeçilmiştir. Bu sebeple Bedir Savaşı'ndan hemen sonra Müslüman olmuş görünmesine rağmen Hazreti Peygamber'e ve onun tebliğ ettiği dine karşı beslediği kin ve düşmanlık duygularından hiçbir zaman kurtulamamış, bundan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Abdullah bin Übey'in hayatı hakkında elimizde fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte onun tarih içindeki yerini ancak sebep olduğu hadislerle tespit etmek mümkündür. Müslüman olmadan önce edebe aykırı bazı sözler söylemesi ve yakışıksız davranışlarda bulunmasıyla bilinmektedir. Üsami bin Zeyd'in anlattığına göre Hazreti Peygamber evinde hasta yatmakta olan Sa'd bin Ubade'nin ziyaretine giderken aralarında Abdullah bin Übey'in de bulunduğu Müslüman, müşrik ve Yahudilerden oluşan bir toplulukla karşılaşmış, onlara yaklaştığı sırada Abdullah kaftanıyla burnunu kapatarak "Toz kaldırmayın." diyerek Müslümanlara sataşmış, Hazreti Peygamber buna rağmen bineğinden inerek onlara selam vermiş, Kur'an okumuş ve Müslüman olmayanları İslam'a davet etmiştir. Bundan rahatsız olan Abdullah bin Übey, Hazreti Peygamber'e söylediklerinin doğru ve güzel olduğunu, ancak kendilerini rahatsız etmemesini, tebligatını sadece kendisini ziyarete gelenlere yapmasını söyleyerek sataşmasını sürdürmüştür. Onun bu davranışına sert tepkiler gösterilmek üzereyken Hazreti Peygamber'in müdahalesiyle insanlar bundan vazgeçmiştir. Kaynakların kaydettiğine göre yine Medine'nin ileri gelenlerinden biri olan ve Hazreti Peygamber'in hicretinden önceki günlerde Müslüman olan Sa'd bin Ubade, Hazreti Peygamber'e Medinelilerin Abdullah bin Übey'e liderlik tacı giydirmek üzereyken kendisinin Medine'ye hicret etmesiyle bunun gerçekleşemediğini hatırlatarak onun bu hareketlerinin bundan kaynaklandığını söylemiştir. Sahih hadis kitaplarından Ebu Davud adlı eserde yer alan bir habere göre hicretten birkaç gün sonra Kureyş ileri gelenleri Abdullah'a bir mektup göndererek himayelerine aldıkları Hazreti Peygamber'i öldürmelerini veya Medine'den çıkarmalarını istemiş, aksi takdirde bütün güçleriyle üzerlerine yürüyeceklerini bildirmişlerdir. Abdullah bin Übey'in konuyu taraftarlarıyla müzakere etmekte olduğu haberi Hazreti Peygamber'e ulaşmış, ancak o sırada Medine'nin büyük çoğunluğu Müslüman olduğu için Abdullah bin Übey Hazreti Peygamber'e karşı harekete geçmeye cesaret edememiştir. Abdullah bin Übey'in Müslüman oluş sebebini Bedir Savaşı'nın Müslümanlar lehine sonuçlanmasında aramak uygun olur diye düşünüyoruz. Bedir Savaşı ile birlikte müşriklerin galip geleceğine inanan Abdullah bin Übey'in taç giyme ümidi yeniden kuvvetlenmiş, fakat Müslümanların zafer kazanması onu hayal kırıklığına uğrattığı gibi Medine'de müşrik olarak yaşama imkanını da ortadan kaldırmıştır. Bu sebeple istemeyerek de olsa Müslüman görünmeyi tercih etmek zorunda kalmıştır. Abdullah bin Übey'in işbirliği yaptığı gruplardan biri de Medine'deki Yahudilerdi. Müslümanların Bedir zaferini hazmedemeyen ve bundan kendi kötü akıbetlerinin işaretini gören Kaynuka Yahudileri Müslümanlara karşı bazı taşkınlıklarda bulunmuş, mesele can kaybına kadar varmıştı. Kalelerin Müslümanlar tarafından 15 gün süren kuşatma sonucunda Hazreti Peygamber'in hükmüne razı olarak teslim oldukları bir sırada Abdullah bin Übey onların imdadına koşmuş ve onlara yardım edeceklerini vaat ederek teslim olmalarına karşı çıkmıştı. Yine Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber düşmanı Medine'de karşılamak düşüncesindeyken bazı genç sahabilerin ısrarıyla 700 kişilik bir kuvvetle Uhud'a doğru yola çıkılmıştı. Abdullah bin Übey de Medine'den dışarı çıkılmasına taraftar değilken Hazreti Peygamber'in çıktığını görünce 300 kişilik bir kuvvetle ona katılmış, ancak yolda Medine'den ayrılmamak hususundaki görüşüne itibar edilmediğini ileri sürerek savaşa katılmaktan vazgeçmiş, kendisine bağlı kuvvetle Medine'ye geri dönerek gazve öncesinde Müslümanları yalnız bırakmıştı. Hazreti Peygamber'in Nadir Yahudilerinin Medine'yi terk etmelerini istemesi üzerine Abdullah bin Übey Nadirlilere de haber göndererek yerlerinden ayrılmamalarını ve Hazreti Peygamber'e karşı gelmelerini istemişti. Yahudiler de buna güvenerek kalelerine kapanmış ve mukavemete teşebbüs etmişlerse de vaat edilen yardım gelmeyince Müslümanların şartlarını kabul etmek zorunda kalmışlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseye atıfla münafıkların yalancılığını ortaya koymuştur. Değerli dostlar, Abdullah bin Übey'in nifak girişimleri say say bitmeyecek niteliktedir. Nitekim o, Beni Müstalik gazvesinden dönerken de eskiden beri sürdürdüğü bozguncu hareketlerine devam ederek muhacirler aleyhine çirkin sözler söylemiş, fakat öldürülmesine yol açacak muhtemel sert tepkileri bizzat Hazreti Peygamber engellemişti. Yine bu sırada Hazreti Ayşe hakkında uydurulan iftiranın baş tertipçisi de yine Abdullah bin Übey'di. Hicretin 5. yılında Beni Müstalik seferinin yapıldığı günlerdi. Cehcah bin Kays adlı bir muhacirle Ensardan Sinan bin Vebera kavga etmiş, bunun üzerine muhacirlerle Ensar arasında hararetli bir tartışma başlamıştı. Bu sırada durumu fırsat bilen Abdullah bin Übey, olur olmaz şeyler söyleyerek ortalığı karıştırmak istiyor. Allah Resulü'nün yanındakilere yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler. Medine'ye dönersek şerefli ve güçlü olan, zelil ve güçsüz olanı oradan çıkarıp atacaktır, diyordu. Onun bu sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen Hazreti Peygamber'e bildirdi. Sonra Allah Resulü olup biteni bir de Abdullah bin Übey ve arkadaşlarından dinledi. Fakat onlar böyle bir şeyi söylemediklerine dair yemin ediyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber olayın üzerine daha fazla gitmedi. Bu durumda yalancı durumuna düştüğünü düşünen Zeyd ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden de bir şey gelmiyordu. Evine kapanmıştı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada münafıkların kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber vereceğinden korktukları o sure indirilmişti. Allah-u Teala Münafikun suresini indirmiş ve gerçek ortaya çıkmıştı. Zeyd bin Erkam'ı yanına çağıran Allah Resulü, "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti," buyurdu. Abdullah bin Übey gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafikun suresinde Allah-u Teala, "Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler," diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, "Eğer Medine'ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır," diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler, buyurularak münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Abdullah bin Übey, hicretin 9. yılı Şevval ayının sonlarına doğru hastalanmış, 20 gün süren bu hastalıktan sonra da 631 yılında ölmüştür. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlere söz etmek istediğimiz ikinci kişi de Abdullah bin Sebe'dir. Tarihte çeşitli isimlerle anılan Abdullah bin Sebe'nin hayat hikayesi hakkında da elde somut bilgiler maalesef bulunmamaktadır. İbn-i Sebe adı o günün şartları içinde Müslüman çoğunluğun görüşleri dışında İslam ümmetinin birliğini bozmak ve fitne çıkarmak maksadıyla bozguncu faaliyetlerde bulunan şahıs ve zümreler için bir takma ad olarak da ortaya konulmuş olabileceği gibi, aynen Abdullah bin Übey gibi her daim Müslümanlar arasına nifak sokan ve İslam dünyasında ilk fitnenin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse olarak da bilinmektedir. Abdullah bin Sebe hakkındaki bilgilerin tek kaynağı Seyf bin Ömer'dir. Onun Taberi tarafından nakledilen rivayetine göre Abdullah bin Sebe, annesi Sanalı siyahi bir Yahudidir. Hazreti Osman zamanında İslam'ı kabul etmiş, ancak bir müddet sonra Müslüman beldelerde sıra dışı fikirlerini yaymaya başlamış bir kimsedir. Önce Hicaz'dayken sonra Basra, Küfe ve Dımaşk'a gitmiş, buralarda başarılı olamayınca Mısır'a geçmiştir. onun İslam akidesiyle bağdaşmayan Hazreti Peygamber'in yeniden dünyaya geleceği görüşü başta olmak üzere bazı görüşleri bir kısım Müslümanlar arasında da benimsenmiştir. İbn-i Sebe, ricat görüşü ve Müslümanlar arasında fitne sokma amaçlı hilafet konusundaki telkinleriyle halkı harekete geçirmeye çalışmış, onları emri bil maruf nehi anil münker görevini yerine getirmek üzere devlet adamlarını zorlamaya sevk etmiştir. Bu çalışmalarını gizli sohbetler ve mektuplaşmalarla sürdürerek Müslümanlar arasına fitne sokmaya gayret etmiştir. Hazreti Ali kendi döneminde şahsını ilahlaştırmaya gayret eden İbn-i Sebe'yi sabata sürgün etmiştir. Bu iki şahsın yani Abdullah bin Übey ve Abdullah bin Sebe'nin hayatından bizlerin alması gereken çok özel ders, her devirde Müslümanların arasına fitne amaçlı kimselerin bulunabileceği, bunlara karşı insanların bilinçli ve duyarlı olmaları gerçeğidir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine Ensar'dan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor: "Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştir."

ettirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet şu şekilde yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.''

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemmeh. Femma lemmetuş şeytan fe i'adun biş şerri ve tekzibun bil hak. وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: آدم oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşmasıysa iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan satmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle

0: görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı var.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm

meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Kur'an muhafızı bir şehit, Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Resulullah'ın ahirete irtihalinden kısa bir müddet geçmişti. İslam ordusu Yemame bölgesinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime isimli büyük bir yalancı önderliğindeki orduyla savaşıyordu. Muharebenin hararetli olduğu bir sırada Ensar'ın sancaktarı Zeyd bin Hattab şehit edildi. İslam ordusunun dağıldığı o sıra bir hafız sahabi İslam sancağının yere düşmesine müsaade etmedi ve sancağı eline aldığı gibi savaş meydanındaki dağılmış Müslümanları toparlamaya çalıştı. Bu kahraman bir yandan "Muhammed ölümsüz biri değildir, aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti"

Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır mealindeki ayeti haykırarak düşmanla savaşıyor, diğer yandan da düşmanın hedefi olma pahasına İslam sancağını taşıyordu. Onun korkusuz halini gören sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın kendilerinden öğrenilmesini tavsiye ettiği dört kişiden biri olan ve hakkında Allah'a hamd ettiği bu kurra hafız şöyle dediler: "Sen Kur'an konusunda içimizde parmakla gösterilen birisin. Ne olur önden sen gitme. Sana bir zarar gelmesinden korkarız." Bir anda "biz Resulullah zamanında böyle yapmazdık" deyip günün Kur'an'ın lafızlarının korunmasının değil gereğinin yapılmasının vakti olduğunu belirterek yakarışların hiçbirine aldırış etmeyen bu yiğidin kulakları çınlatan şu büyük yemini savaş meydanında yankılandı: "Eğer ben bu sancağı bırakıp kaçarsam Kur'an'ın kötü bir hamili, hafızı olayım." Bu sahneyi gören sinsi bir müşrik İslam ordusunun saflarını yararak cengaver hafızın sağ omzuna bir kılıç darbesi indirdi ve sağ kolunu kopardı. İslam sancağını sol eline aldığını gören düşman bu kez sol omzuna indirdiği darbeyle mübarek sahabinin sol kolunu kesti. Yediği her kılıç darbesi sıkıca tuttuğu İslam sancağına daha da yapışmasına, bulunduğu yerde daha dik durmasına sebep oluyordu. Bu defa yere düşmesin diye bacaklarının arasına veya göğsüne sıkıştırdığı sancak, boynuna indirilen kalleş bir darbeyle toprağa düştü. Peygamber iltifatına mazhar olmuş bu kahraman hafız, Yemame'de son nefesini verirken, nice peygamberler, beraberinde kendilerini Allah yoluna adamış birçok kimse varken savaştılar ve onun yolunda şehit oldular. O kimseler, peygamberlerinin öldürülmesine rağmen Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun eğmediler. Allah zorluklara göğüs gerenleri sever mealindeki ayeti okuyarak şehadet şerbetini içti. Onun şehadetini görenler ve duyanlar, "eyvah gitti Kur'an'ın dörtte biri" ifadesini kullandılar. Şehadetiyle adından sıkça söz ettiren bu cengaver hafızın adı Salim bin Ubeyd bin Rebiya'dır. Kaynaklarda Salim Mevla Ebu Huzeyfe olarak yer bulan bu isim, İran'ın İstihar şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Bir süre sonra ailesi Sasani hakimiyetinde bulunan Übülle'ye yerleşti. Babası bölgenin önde gelen tüccarlarındandı. Bizanslıların Araplarla birlikte Übülle'ye düzenlediği bir baskın sırasında şehir yağmalanıp anne ve babası öldürüldü. Salim ise henüz 5-6 yaşlarında küçücük bir çocukken esir alındı. Muhtelif köle pazarlarında birçok kişi tarafından alınıp satıldı ve en sonunda Beni Kurayza Yahudilerinden Sellam bin Cübeyr tarafından satın alınarak Medine'ye getirildi. Salim'i burada Sübeyte bin Ye'ar isimli bir hanım satın aldı. Sübeyte 9-10 yaşlarındaki Salim'i bir köle gibi değil, adeta öz çocuğu gibi görerek ona oldukça yakın davrandı. Çıktığı bir ticaret seyahatinden dönerken Medine'ye uğrayan Mekke eşrafından Ebu Huzeyfe bin Utbe, burada Sübeyte ile tanışıp anlaşarak onunla evlendi. Kısa bir süre sonra birlikte Mekke'ye taşınma kararı aldılar. Sübeyte, Salim'i beraberinde Mekke'ye götürdü. Ebu Huzeyfe ile eşi Sübeyte, Mekke'de İslam davetinin ilk yıllarında Müslüman oldular. Onlardan etkilenen Salim de hiç tereddüt etmeden İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Sübeyte, Salim'i azat edip istediği yere gitmesi hususunda onu serbest bıraktı. Ancak özgürlüğüne kavuşan Salim, kendisine çok iyi davranan bu güzel aileden ayrılmak istemedi ve onların himayelerine girdi. Evlatlıkların gerçek babalarına nispet edilmesini emreden ayet nazil oluncaya kadar, Salim'in nesebi Ebu Huzeyfe'ye dayandırılarak kendisine Salim bin Ebu Huzeyfe denildi. Ayetin nüzulünden itibaren Salim, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olarak anıldı. Ebu Huzeyfe çok değer verdiği Salim'i, kız kardeşi

Kureyşçinin kızı Fatıma binti Velid'le evlendirdi. Ebu Huzeyfe'yi çok seven Salim, Yemame'de savaşıp ruhunu Rahman'a teslim etmeden az evvel, Ebu Huzeyfe'den haber var mı diye sorduğunda, onun şehit olduğunu öğrenmiş ve Allah'a hamd ederek, "Umuyorum ki ben de dostum Ebu Huzeyfe'nin arkasından gideceğim. Eğer bana da şehadet bu meydanda nasip olursa, beni dostumdan ayırmayın olur mu? Zira Resulullah böyle yapardı. Beni de Ebu Huzeyfe'nin yanı başına defnedin. Bu dünyada birbirimizden ayrılmazdık, kabirde de ayrılmayalım," demişti. Bu sözleri duyanlar o gün Salim'in bu isteğini yerine getirdiler ve son nefesini vermeden onu gerçek dostu Ebu Huzeyfe'nin şehit olarak toprağa düştüğü yere götürdüler. Salim böylece son nefesini Ebu Huzeyfe'nin yanı başında verdi. Birbirlerini Allah için seven ve dünyadayken birbirinden ayrılmayan bu iki dost aynı yerde şehit oldular. Savaşın sona ermesiyle birlikte şehitleri tespit etmek üzere dolaşan görevli sahabiler Salim'i başını Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasına koymuş halde buldular. Birlikte imanla şereflenen bu iki dostun şehadetleri de beraber gerçekleşmişti. Suffe'nin önemli sakinlerinden olan Salim, zaman zaman mescitte tek başına kalarak sabahlara kadar yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Yine bu vakitlerin birinde Salim'in gönüllere hitap eden Kur'an okuyuşu Mescid-i Nebevi'yi dolduruyordu. Oradan geçmekte olan Hazreti Ayşe validemiz, kalpleri titreten sesi dinlemekten kendini alamadı. Olduğu yerde kala kaldı, bir süre bekledi. Gönüllere işleyen bu sedayı oturup dinledi. Bu sırada Hazreti Peygamber, Hane-i Saadet'te Hazreti Ayşe'yi bekliyordu. Hazreti Ayşe validemiz ise bu Kur'an sesinden Resulullah'ı beklettiğini fark edemeyecek kadar etkilenmişti. Allah Resulü gecikme nedenini sorduğunda Hazreti Ayşe validemiz ona şu cevabı verdi. "Ya Resulallah, mescitte bir adam Kur'an okuyordu. Olduğum yerde kala kaldım. Dinlememek mümkün değildi. Ben bugüne kadar Kur'an'ı ondan daha güzel okuyan hiç kimse görmedim." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz merak ve heyecan içinde mescide yöneldi. İkisi birlikte hızlı adımlarla Kur'an sesinin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Resul-i Ekrem bu yanık sesin sahibini görünce Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurdu. "Bu Salim'dir. Ümmetimin içerisinde onun gibileri yaratan Allah'a hamdolsun." Salim oldukça kuvvetli bir hafızaya sahipti. Peygamberin bu has talebesi, Darül Erkam'dan beri vahyedilen her ayeti anında hafızasına nakşederdi. Resulullah, Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sahabiler arasında olması itibarıyla Salim'i, "Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir." buyurarak, Kur'an-ı Kerim'i kendilerinden öğrenmeyi tavsiye ettiği dört kurradan biri olarak saydı. Bu vesileyle Salim, Mekke'de Darül Erkam'da, Medine'ye hicretten sonra ise Suffe'de, muallimi olan Allah Resulü'nden Kur'an'ı öğrenmekle kalmadı, öğrendiklerini Suffeli kardeşlerine aktardı ve Suffe'nin öğretmen kadrosunda yer aldı. Salim'in Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okumasından dolayı Peygamber Efendimiz'in Allah'a hamd etmesi ve onun da içinde yer aldığı dört kişiden Kur'an öğrenilmesi hususundaki sözü, Salim'in hem kari yani okuyucu hem de mukri okutucu sıfatını haiz olduğunu göstermektedir. Hazreti Ömer'in bir ayet hakkında araştırma yaptığı, ilgili ayeti bilen kişinin Salim'in Yemame'de şehit düştüğünü öğrenmesi üzerine "İnna lillah" dediği nakledilmiştir. Onun bu durum üzerine vahyin metinleşmesi için harekete geçtiği ifadesi dikkate değerdir. Kaynaklar, Salim'in henüz Resul-i Ekrem hayattayken Kur'an-ı Kerim'i mushaf halinde cem ettiğinden, bir başka ifadeyle kendine ait özel mushafı olan birkaç kişiden biri olduğundan bahsetmektedir. Bu durum onun Kur'an-ı Kerim'le ne denli irtibatlı olduğunu gösterir mahiyettedir. Salim hicret için müsaade edildiğinde Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir grup sahabi ile birlikte çocukluk yıllarını geçirdiği Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün gelişini bekledikleri Medine yakınlarında bulunan Kuba'da içinde bulunduğu muhacir gruba Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldırdı. Bu konuda Salim'in ön plana çıkmasında Kur'an

Kur'an-ı Kerim'le fazla meşguliyeti dolayısıyla Kur'an'ı güzel okuması ve daha fazla ayet bilmesi gösterilmektedir. Bu sebeple o, muhacirlerin imamı olarak da şöhret buldu. Peygamber Efendimiz Salim'i çok sever ve ona çok değer verirdi. Onun Allah'a olan sevgisini bir gün şöyle ifade etmişti. Salim'in Allah'a karşı çok güçlü bir muhabbeti vardır. Hatta Allah'tan korkmamış olsaydı dahi ona isyan etmezdi. Bu söze istinaden Hazreti Ömer, vefatından önce kendisine kimin halife olacağını soranlara, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim hayatta olsaydı, Şura'yı toplamaksızın halife olarak onu tayin ederdim. Allah bana, niçin onu halife seçtin diye sorduğunda ise şöyle derdim. Rabbim, ben senin elçini şöyle derken işittim. Salim, Allah'ı bütün kalbiyle sever. Görüldüğü üzere Hazreti Ömer'in Salim'e olan sevgisi bir başkaydı. Yine hilafeti döneminde bir gün, içlerinde kendisinin de bulunduğu sahabenin bazıları bir mecliste eski günleri yad ediyordu. Hazreti Ömer topluluğa şu soruyu sordu. Hadi bir dilekte bulunun bakalım, şayet şu an bir dua edecek olsaydınız Allah'tan ne isterdiniz? Orada bulunanlardan biri söz alarak, ben Allah'tan şu oda dolusu kadar altınım olsun, ben de onları Allah yolunda tasadduk edeyim. Bir başkası ise, ben de isterdim ki burası inci, mercan ve mücevherle dolsun ve ben de onları Allah yolunda infak edeyim dedi. Yine istekte bulunun diyen halifeye oradakiler, ey müminlerin emiri, başka dileyecek bir şey bilmiyoruz. Anlaşılan senin duymak istediğin bizim dileğimizden farklı. O halde buyur senden dinleyelim dediklerinde Hazreti Ömer şu ifadeleri dile getirmişti. Ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim ve Huzeyfe bin Yeman gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim. Aynı değeri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'in de verdiğini söylemek mümkündür. Zira birçok sahabi gibi Abdullah bin Ömer de çok sevdiği Salim'in adını oğluna vererek sevgisini ishar etmiştir. Abdurrahman bin Avf'ın Salim sevgisi ise bir başkaydı. Onun sevgisi o denli tezahür etmişti ki, Abdurrahman bin Avf iki oğluna da Salim ismini vermişti. Hazreti Ebubekir de Salim'e yakın ilgi gösterir ve ona hürmet eder, her bulunduğu ortamda yerinden kalkarak Salim'e yer verirdi. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara Allah Resulü ile birlikte katılan ve cesurca çarpışan Salim, Uhud'da savaşın en şiddetli anında Resulullah'ın yanında bulunan bir avuç kahramandan biriydi. Burada Resul-i Ekrem yüzünden yaralandığında yüreği parçalanan Salim, hıçkırıklarla onun sakalından aşağı sızan kanları temizledi. O Tebük seferinde de Peygamber Efendimizin yanında cesaretle duran ve Hazreti Peygamber'in sahabeye örnek gösterdiği kişiydi. Buna göre Tebük'te bir gece vakti büyük bir gürültü kopmuş, duydukları sesten dolayı korkuya kapılan İslam ordusunda bir panik yaşanmıştı. Yaşanan kargaşadan etkilenenlerden biri de Abdullah bin Amr'dı. Silahını aldığı gibi panikle ne yapacağını bilmez bir şekilde dolanırken uzaktan Salim'i gördü. İçinden Bedir Savaşı'na katılmış şu salih kimsenin yanına gideyim de onun yanında durayım diye geçirdi. Yanına vardığında kılıcına sımsıkı sarılan Salim'i gözlemlemeye ve hareketlerini taklit etmeye başladı. Çok kısa bir süre sonra Allah Resulü çadırından dışarı çıktığında Salim ve Abdullah bin Amr'ın dışındaki sahabenin panik içinde durumunu görünce öfkeli bir şekilde ''Ey insanlar, bu ne hafifliktir? Bu iki salih adamın yaptığı gibi sakin kalamaz mıydınız?'' diyerek tevekkül konusunda ashabını ikaz etti. Sadece Allah'tan korkulması gerektiğini hatırlatıp İslam ordusuna bu iki şahsı tevekkül ve cesaret konusunda örnek gösterdi. Abdullah bin Amr yaşadığı bu olayı o gece Salim'in sayesinde ben de Allah Resulü tarafından övgüye mazhar oldum ifadesiyle dile getirmiştir. Salim vefatı halinde malının üçe bölünmesini, birincisinin Allah yolunda sarf edilmesini, ikincisinin köle azadı için kullanılmasını, üçüncüsünün ise kendisini hürriyetine kavuşturan kimselere, mevlalarına pay edilmesini vasiyet etti. Şehadetinin ardından halife Hazreti Ebubekir
Salim'den kalan mirasın

200 dirhemlik kısmını mezkûr vaziyet gereği Salim'i azat eden ve yanında büyüdüğü Ebu Huzeyfe'nin eşine gönderdi. Ancak o Salim'in azat edildiğini, bu itibarla onun üzerinde herhangi bir hakları kalmadığını belirterek mirası kabul etmeye yanaşmadı. Hazreti Ömer'in mirası alması hususundaki ısrarı üzerine bu kez Ebu Huzeyfe'nin eşi, "Ben onu Allah yolunda harcanmak şartıyla dilediğiniz şekilde sarf edilmesi için bağışladım" diyerek mirası geri çevirdi. Böylece ilgili meblağ devlet hazinesine bırakıldı. Hem kari hem de mukri sıfatıyla Hazreti Peygamber'den iltifat gören, Allah'a karşı beslediği güçlü muhabbetiyle sahabenin imrendiği bir şahsiyet olan Salim, Yemame günü şehit olarak toprağa düştü. Onun Hazreti Peygamber'den naklettiği şu rivayet bize bir hassasiyet dersi vermektedir. Kıyamet günü birçok insan Tihame Dağı gibi sevaplarla gelir. Allahsa onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Salim'in, "Anam babam size feda olsun ey Allah'ın nebisi. Biz o kimseleri nasıl tanıyacağız, tarif eder misiniz? Sizi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben onlardan biri olmaktan çok korkuyorum" demesi üzerine Resulullah, "Ey Salim, onlar namaz kılıp oruç tutan, ancak harama rastlayınca hemen içine dalıveren kimselerdir. Onlar Allah'tan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allah da böylece onların amellerini boşa çıkarır"

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum" cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım" buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd

0: ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
1: Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne acınası bir durum, münafıklık. Baktığın aynada kendini göremezsin. Başkalarını kandırdığını düşünürken en çok kendini kandırırsın. Oysa iman, sözle halin, niyetle davranışın aynı istikamette olmasıdır. Münafıklıksa parçalanmış bir ruhtur, alametleri vardır. Peygamber Efendimiz yüzyıllar öncesinden haber verir bu alametleri. Der ki, münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder. Resulullah'ın bu sözü asırlar ötesinden bugüne uzanan bir aynadır. O aynaya bakan başkalarını değil,

0: önce kendini görür. Yalan söyleyen insan sadece karşısındakini aldatmaz, zamanla kendi vicdanını da susturur. Bir yalan, başka bir yalana kapı aralar ve nihayetinde doğru insanın hayatından çekilir. Doğrunun çekildiği yerde huzur barınmaz. Söz vermekse hafife alınacak bir davranış değildir. Söz, insanın ahlakını gösterir. Verilen her söz, görünmeyen bir bağ kurar. O bağ koparıldığında sadece güven değil, kardeşlik de parçalanır. Sözünde durmayan insan, zamanla kimsenin güvenmediği bir gölgeye dönüşür. Emanet, ağır bir imtihandır. Çünkü emanet, insan yalnızken de sadakat ister. Kimsenin görmediği yerde Allah'ın gördüğünü bilmektir. Emanet sadece mal değildir. Sırdır, makamdır, yetkidir, bir kalptir. Bir yetim hakkı, bir öğrencinin umudu, bir eşin güveni de emanettir. Hıyanet eden yalnızca emanet sahibini değil, kendi imanını da zedeler. Gerçek mümin kendini hesaba çeker. Bugün sözüm doğru muydu? Verdiğim sözlerin arkasında durabildim mi? Bana emanet edilene hakkını verebildim mi? Zira mümin kusursuz insan değildir. Ama muhasebeli insandır. Hatasını inkar eden değil, hatasından dönebilen insandır. Ey Ademoğlu! Doğruluk kalbi aydınlatır. Doğru söz ruhu güçlendirir. Emanete sadakatse Allah'a yakınlaştırır. Unutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Abdullah bin Busr radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu dört kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. İbni Abbas radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, sana da sevap vardır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse, bu bir nankörlüktür. Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın, zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun."

Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.
1: Allah Resulü misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber yemek sonrası sahabilerine "Kardeşinizi mükafatlandırın" buyurdu. Ashab bunun üzerine "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu. "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde nübüvvet, risalet ve vahiy başlığı altında müellifimiz Kadı İyaz'ın, Allah ona rahmet eylesin, verdiği faydalı bilgileri okumaya başlamıştık. Ne demiştik? Nebi de, Resul de başkalarının bilemeyeceği şeyleri bilen kimselerdi.

yani bizim bilmediğimiz şeyleri, akıl ve duyularla bizim bilemeyeceğimiz şeyleri bilen insanlardır. Bu bakımdan Nebi ile Resul arasında bir fark yoktur. Yani Allah Teala Nebi'ye de Resul'e de vahiy gönderir. Onların kalplerini açar ve bir takım sırları onlara iletir. Aralarındaki fark şudur. Resul, Nebi'den farklı olarak insanları uyarır, müjdeler verir ve ilahi hükümleri bildirir. Bu gibi görevleriyle Resul Nebi'den ayrılır. Nebi ne yapar? Nebi bir önceki peygamberin getirdiği şeriatla amel eder veya Allah Teala'nın kendi kalbine verdiği bir takım ilhamları insanlara duyurur. Yani kitabı yoktur, kitap sahibi değildir o. Ona kitap verilmemiştir. Evet, şimdi okuyalım müellifimizin verdiği bilgiyi. Ve hüccetuhum minel ayeti nefsiha ettefriku beynel ismeyn velev kâna şeyen vahiden lema haşune tekraruhuma fil kelamil belih kalu vel mana ve ma erselna min rasulin ila ummeh ev nebiyyin ve leyse bi murselin ila ahad. Şimdi müellifimiz diyor ki bu saydığımız, söylediğimiz hususu benimseyen kimselerin delili Haç suresinin şu 52. ayeti kerimesidir. Allah Teala Efendimiz'e hitaben buyuruyor ki, ey Muhammed, biz senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik. Ayetinde Resul ile Nebi kelimesi yan yana geçiyor. Bu alimlere göre Resul-i Nebi aynı anlamda olsaydı, Kur'an-ı Kerim gibi sözün en mükemmelini söyleyen, yerinde söz söyleyen, güzel ve etkili söz söyleyen bir kelamda, belli bir kelamda, bu iki kelimenin tekrar edilmesi uygun olmazdı. Buna göre yukarıdaki ayetin manası şu oluyor: biz bir ümmete Allah'ın emirlerini, buyruklarını tebliğ etmek için bir Resul gönderdiğimiz zaman veya tebliğ ile görevli olmayan bir Nebi gönderdiğimiz zaman manasına gelmektedir. Demek ki Resul, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ eden, kendisine kitap verilen kişi demektir. Nebi, tebliğ ile görevli olmayan kimse demektir. Yani insanları ıslah ediyor, insanlara güzel şeyler tavsiye ediyor. Allah sizden bunu ister diyor, bunu yapmanızı murad eder diyor. Böyle şeyler uyarıyor ve dediğim gibi daha önceki peygamberin emirleriyle, ona gelen buyruklarla insanları uyarıyor. وَقَدْ زَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلَى اَنَّ الرَّسُولَ قَدْ جَاءَ بِشَرْءٍ مُبْتَدَيْنَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ رَسُولٍ وَاِنْ اُمْرَ بِالْبَلَاغِ وَالْاِنْزَارِ. Bazı alimler diyor müellifimiz, Nebi ile Resul arasındaki farkı şöyle ortaya koymuşlardır. Resul demek yeni bir şeriatla gönderilen insan demektir. Şayet bir peygamber yeni bir şeriatla gönderilmemişse, tebliğde de bulunsa, insanları uyarsa da, o Nebi'dir, Resul değildir demişlerdir. Demin de söylediğimiz mana yani, Resul kendisine yeni bir şeriat gönderilen kimse demektir. Evet. Ve sahihu vellezî aleyhil cemmâul gafir, çok sayıda alimin kabul ettiği en doğru görüş, en sahih görüş şudur: enne kulle rasulin nebiyyin ve leyse kullu nebiyyin rasule ve evvelur rusulü Adem ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki alimlerimizin bir kısmı, her rasul nebidir. Fakat her nebi rasul değildir. Rasullerin ilki Adem aleyhisselamdır. Sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani bildiğimiz gibi Hazreti Adem'e suhuf dediğimiz bazı sayfalar
verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yeni bir şeriat gönderilmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve fi hadisi Ebi Zerrin radıyallahu anh, innel enbiyâe mi'etü elfin ve erba'atun ve işrûne elfe nebiyyin. Ve zekera enner rusule minhum selâsü mi'etin ve selâsete aşara evveluhum Adem aleyhisselam. Ashab-ı kiramın önde gelenlerinden olan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu'l-Bari hazretlerinden şöyle bir hadis rivayet ediliyor. Yani Efendimiz'den duyduğu bir sözü bize naklediyor. Diyor ki peygamberlerin sayısı 124 bindir. Bu hadiste peygamberlerin sayısının 124 bin olduğu belirtiliyor. Onların 315'i Resul'dür. Böyle bir bilgi var. 124 bin peygamber gönderilmiştir. Bunların 315'i Resul'dür. Yani onlara Allah Teala ya kitap göndermiş, ya suhuf göndermiş veya benzeri bir şey göndermiştir. Böyle de bir rivayet var. Fakat bâne leke mânen nübüvveti ve risale ve leyse ta indel muhakkidine zaten lin nebiyyi ve la vasfa zatin hilafen lil kerramiye fi tatvilin lehum ve tehvil leyse aleyhi tavil. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, yaptığımız bu açıklamadan nübüvvet yani nebi ne demektir, resul ne demektir bunlar anlaşıldı. Tanınmış alimler şöyle demişlerdir. Nübüvvet ile risalet özellikleri bir peygamberde daha peygamber olmadan önce bulunmaz. Bu özellikler peygamber olduktan sonra. Yani bir kimsenin nebi olduğu, resul olduğu ancak peygamber olduktan sonra belli olur demişler. Burada Kadı İyaz bir mezhepten bahsediyor, bir itikadi mezhepten bahsediyor. Pek makbul olmayan bir mezhep var, Kerramiye diye. Bu mezhep Hicri 3. yüzyılda ortaya çıkmış bir mezhep. Horasan ve Maveraun Nehir taraflarında ortaya çıkmış. Bu fırkaya göre nebilik ve resullük peygamberde mutlaka bulunan iki özelliktir. Ya farklı bir şeyler söylüyorlar. Peygamberler yani nebiler ve resuller kendilerine vahiy gelmeden önce de peygamberdir demişler. Bunu bizim alimlerimiz kabul etmiyor. Evet, bu kerramiye pek makbul olmayan bir fırka. Bu fırka bu konuda uzun uzun görüş bildiriyor. Kendi görüşlerini kabul etmeyenleri tehdit ediyorlar. Kısacası zikre değmez bu mezhebin görüşleri geçelim biz. Müellifimiz zikrettiği için söylüyoruz kerramiyeden bahsettiği için. Ve emmel vahyu fe asluhu el isra. Konumuz üç başlığı ihtiva ediyordu ya. Resul nedir? Nebi nedir? Vahiy nedir? Biz Resul ve Nebi hakkında kısaca bir şeyler okuduk. Bir de vahiy var. Vahiy ne demek? Vahiy demek bir şeyi çabucak yapmak demek. Vahiy kelimesinde sürat manası var. Bir şeyi süratli bir şekilde yapmak. Lugat manası bu. فَلَمَّا كَانَ النَّب۪يُّ يَتَلَقَّى مَا يَأْتِيهِ مِنْ رَبِّهِ بِعَجَلٍ سُمِّيَ وَحْيًا. Bu lugat açıklamalarını biraz süratle geçelim. Vahye neden vahiy denilmiştir diyor müellifimiz. Peygamber Rabbinden kendisine gelen emri çabucak açıkladığı için ümmetine, süratlice açıkladığı için buna vahiy denmiştir diyor. Ve sümmiyet enva'ul ilhamati vahyen teşbihen bil vahyi ilen nebiyyi ve sümmiyel hattu vahyen li sürati hareketi yedi katibihi ve vahyül hacibi ve lahsu süratü işaretihima. Gene lügat manaya devam ediyor. Biz süratle manalandıralım bunu. Allah Teala insanlara da vahyetmiştir, hayvanlara da vahyetmiştir. Yani ilham etmiştir. Bunların hepsine vahiy deniyor. Nitekim Nahl suresinin 68. ayeti kerimesinde Allah Teala ve evha rabbuke ilen nahli buyuruyor. Senin Rabbin bal arısına vahyetti.
Yani şöyle yap.

şöyle yap. Git işte çiçeklerden topla efendim bal yap diye vahyetti buyuruluyor. Neden insanlara ve hayvanlara olan bu ilhama vahiy denmiştir? Peygamberlere gelen vahye benzetilmiş de onun için vahiy denmiştir. Yazı yazmaya da vahiy der Araplar. Neden? Çünkü yazı yazan kimse de elini süratli bir şekilde hareket ettirir. Onun için ona da vahiy derlermiş. Minhu kavluhu teala sevleh fe evha ileyhim en sebbihu bukreten ve aşiyye ey evme ve rameze. Meryem suresinin 11. ayeti kerimesi de şöyle buyruluyor. Zekeriya aleyhisselam mabetten yani ibadet ettiği yerden kavminin yanına çıktı ve onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Evha işaret etti manasına geliyor. Evet. Ve kil ketebe ve minhu kavluhum elveha elveha ey esura. Vahyin bir manası da yazı demektir. Araplar elveha elveha derlermiş. Bunun manası çabuk ol, çabuk ol demekmiş. Yani yazı da çabucak yazıldığı için ona da vahiy derlermiş. Evet, biraz sizi sıkacak belki bu ama ne yapalım ki bu bahis bitiyor. Ve kıyıl aslul vahyi es-sirru vel-ihfâu ve minhu sümmiyel-ilhâmu vahyen. Vahiy başka bir manaya daha gelir diyor müellifimiz. Vahiy sır demek, gizlemek demek aynı zamanda. İşte bundan dolayı ilhama da vahiy denir diyor. Ve minhu kavluhu teala, nitekim şu ayeti kerimede bunu görüyoruz. Es-selâh ve inne şeyâtîne leyûhûne ilâ evliyâhî. Bu En'am suresinin 121. ayeti kerimesidir. Bunun manası şudur. Şeytanlar dostlarına telkin ederler. Şöyle yap, şöyle yap diye söylerler. Buna da vahiy denirmiş. Ey yüvesvisûne fî sudûrîm. Bu ayeti kerimenin manası insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. İnsanların da şeytanı var, cinlerin de şeytanı var. Yani insanların şeytanı ne demek? Allah'ın emirlerine uymayan, Allah'ın emirlerinin aksini yapan ve insanları da bunu yapmalarını telkin eden kişilere insan şeytanı diyoruz. Cin şeytanı malum işte. Şeytan dediğimiz varlık nedir? Cindir. Cinlerdendir. Evet, cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar dostlarına vesvese verirler. Yani dostlarına şöyle telkinlerde bulunurlar. İşte gidin, Müslümanlarla tartışın. İslami olmayan görüşleri onlara benimsetmeye çalışın. İslamiyet'ten uzaklaşmalarını temin edin diye şeytanlar dostlarının kalbine vesvese verirler. Allah Teala böyle buyuruyor. Demek ki güzel kardeşlerim, güzel dinimiz aleyhinde yazılar yazan, konuşmalar yapan insanlar Müslümanlara Müslümanlığın önemli bir şey olmadığını, İslamiyet'in güzel bir din olmadığını, sözleriyle ve yazılarıyla telkin eden kimseler nedir? İnsan şeytanıdır. Rabbimiz böyle buyuruyor. Onlardan uzak durmamız gerekir. Din aleyhinde konuşan, yazan insanlar insan şeytanıdır. Rabbimizin ifadesiyle. Ve minhu kavluhu ve evhayna ila ümmi Musa ey ulkiye fi kalbihi. Kasas suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala Hazretleri Hazreti Musa'nın annesine ne dedi? Oğlunu bir sepete koy, onu nehre bırak. Onu biz koruruz dedi. Bu sözü evha, vahyetti kelimesiyle Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Yani Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Bu ayeti kerimede ki vahyettik, işte kalbine koyduk manasına geliyor. Ve işte anlattığım gibi onu şöyle Firavun'un şerrinden kurtarmak için nehre bırak dedik. Ve son cümle, bu bahsin son cümlesi,
Fakat kîle zâlike fî kavlihi teâlâ sallâh ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Ey mâ yulkîhi fî kalbihi dûne vâsıtatı. Şimdi okuduğum bu Şura suresinin 51. ayeti kerimesidir. Bu ayeti kerimede Allah Teala'nın bir beşerle konuşması ancak vahiyle olur buyuruluyor. Yani Allah bir insanla nasıl konuşur? Vahiy yoluyla konuşur buyuruluyor. Peki bu ayette geçen vahiy ne demek oluyor? Yani Cenab-ı Hak bir insanın kalbine ilham eder. Veya uykuda bir aracı kullanmadan onun kalbine ne koyacaksa onu koyar demektir. Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban et diye uykuda vahyettiği gibi. Evet, buraya kadar okuduğum bahisler belki biraz sizi sıktı. Ben de bundan üzülüyorum. Yani çünkü lügat açıklamaları, vahiy şu manaya da gelir, vahiy bu manaya da gelir manasında. Ama şunda şüphe yok ki, biz Şifa-i Şerif okuyoruz ve onu dinliyoruz. Peygamber Efendimiz hakkında yazılmış en güzel kitaptır. Bu bahsi de bize bitirten Allah'a hamdolsun. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Aişe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Aişe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz." Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu.

0: sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir buyurunca Yesar, ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım diye sordu. Efendimiz, onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Efendimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.''

Asr-ı Saadet'in Gökteki Yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri, bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır." dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur, kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ne biliyorsun, belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur dedi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabür rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorluklarla başa çıkmada nebevi erdemler. Hazreti Peygamber çocukluğundan ebedi aleme irtihaline kadar tüm hayatı boyunca türlü zorluklarla mücadele etmiş, imtihanlarla dolu bir yaşam sürmüştür. Yetim olarak dünyaya gelmiş, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş, dedesinin de vefat etmesiyle amcası Ebu Talib'in himayesinde büyümüştür. Daha çocuk yaşta en sevdiklerinin ölümüyle kayıp acısı ve yasla tanışmıştır. İçinde yaşadığı toplumda azınlık olan Hanifler gibi tevhid inancına sahip olan Hazreti Peygamber, nübüvvet öncesi dönemde putperest kabilesinden uzaklaşma ve inzivaya çekilme ihtiyacı hissetmiştir. Zira müşrik bir inanış ve yaşam biçimine sahip, kadınlar ve kölelere muamelede insan onurunu ayaklar altına alan, fakirleri ve düşkünleri ezen, zenginlerin ve Kur'an'ın ifadesiyle ileri gelenlerin menfaatini gözetmeye dayalı zulüm düzenine karşı durmuş, bundan dolayı da kabilesiyle fikir ve inanç anlamında çatışmalar yaşamıştır. Tüm bu güçlüklere rağmen nübüvvet öncesinde de erdemli davranışları ve güzel ahlakıyla tanınmış ve haksızlığa uğrayanların korunması amacıyla toplanan Hılful Fudul Erdemliler Birliği'ne katılmıştır. Allah'ın emriyle peygamberliğini kabilesine ilan ettikten sonra Mekkeli müşrikler kendisiyle ve ona inananlarla konuşmama, ticari boykot ve öldürme planı dahil her türlü baskı ve işkencelerle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inananları Mekke'yi terk etmeye zorlamışlardır. Hicretten önce eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'in ölümü takvime hüzün yılı olarak geçmiştir. Hicret esnasında da kendisini öldürmek isteyen Mekkeli müşriklerin takibi nedeniyle oldukça zorlu bir yolculukla Medine'ye ulaşabilmiştir. Medine'ye hicretin ardından Yahudilerin birbiriyle çatışmalı olan Arap kabilelerinin ve Mekke'den gelen muhacirle Medineli Müslümanlardan oluşan

Ensar'ın bir arada olduğu şehir devletinin yöneticisi vasfıyla Hazreti Peygamber'in hayatındaki mücadele biçimleri değişmiş ve çoğalmıştır. Adalet ve itidal erdemlerinin canlı temsilcisi devlet adamı kimliği, hem içinde yaşadığı dönemde hem de sonraki çağlarda ideal olarak gösterilmiştir. Devlet adamlığı kimliğiyle karşılaştığı zorlukların yanında bir baba olarak Medine'de üst üste kayıplarla Hazreti Fatıma hariç tüm çocuklarının ölüm acısını yaşamıştır. Evlada duyulan sevgi, şefkat, özlem ve bağlılığın onu kaybedince bir isyan ve öfkeye dönüşmemesi, ölümün teslimiyet ve rıza ile karşılanması gerektiğini, oğlu İbrahim'in vefatında ağlarken sarf ettiği, "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir, biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz" hadisiyle vurgulamıştır. Hazreti Peygamber hayatı boyunca karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken, erdemli tutum ve davranışlar sergilemiş ve bu yönüyle sahabeye ve kendisini takip eden müminlere model olmuştur. Amcasını savaş meydanında öldüren ve ölü bedenine zarar veren Vahşi'yi affetmesi, inananlar için örnek teşkil eder. Hadislerde Allah'ın elçisinin kötü namı olan birisi ziyaretine geldiğinde bile güler yüz gösterip kendisine ikramda bulunduğu, insanları bağışlayıp kusurlarını örttüğü, kendisi binek üstündeyken yanındakinin yaya kalmasından rahatsız olduğu anlatılmaktadır. Hazreti Peygamber gece namazını uzun tutmasını, "Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?" sözüyle gerekçelendirerek fiili şükre verdiği önemi dile getirmiş, "İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez" hadisiyle de şükür erdeminin kazanılmasının yolunun öncelikle kullara şükran duymakla başladığına dikkat çekmiştir. Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz diyerek müminlerde yardımseverlik ve diğerkamlık erdemlerinin teşekkürünü sağlamaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacire, Medineli Müslümanları Ensar tayin etmesi de psikologların prososyal yani toplum yanlısı davranışlarla ilgili olarak altın kural diye isimlendirdikleri yardımseverlik erdemini benimsetme eylemlerinden bir diğeridir. Son söz yerine, pozitif psikolojinin ve din psikolojisinin kesişim kümesi olarak nitelendirebileceğimiz erdemler, Kur'an ve sünnetin tanımladığı mümin şahsiyetin sahip olması beklenen niteliklerdir. Kur'an-ı Kerim'le birlikte Hazreti Peygamber'in söz ve fiilleri günümüz Müslümanlarına hem dünya ve ahiret hayatını anlamlandıracakları şemalar sunmakta hem de yaşadıkları problemlerle başa çıkma süreçlerine destek olmaktadır. Nitekim ülkemizde yapılan araştırmalar inananların özellikle ölüm, kayıp, kronik hastalık, engellilik, doğal afetler ve travmatik tecrübeler gibi insan iradesini aşan zorlukları anlamlandırmada ve bunlarla mücadelede Hazreti Peygamber'in sergilediği sabır, şükür, tevekkül gibi dini kaynaklı tutum ve davranışlara başvurduğunu ortaya koymaktadır. Dünya genelinde modernleşme ve sekülerleşmenin etkisiyle hızlı bir dünyevileşme, bireyselleşme, dini değerlerden ve insanlık tarihi kadar kadim erdemlerden uzaklaşma olduğu herkes tarafından gözlenebilen, araştırma bulgularıyla da ortaya konan bir olgudur. Bu gidişat bazı psikologları harekete geçirmiş ve hakim paradigmaya karşı değer ve erdem merkezli pozitif psikoloji ekolünü geliştirmişlerdir. Adı yeni de olsa kökleri insanlık tarihi kadar eski olan bu yaklaşımın modern psikolojinin gündemine taşıdığı erdemler ve daha fazlası Hazreti Peygamber'in örnekliğinde Müslüman Türk toplumunun hafızasında, kültüründe ve geleneğinde görülmektedir. Müminler olarak kimi zaman manevi ve sosyokültürel mirasımız olan bu anlam şemalarını ve kodlarını korumakta güçlük çektiğimiz, yaşamın getirdiği problemlerle baş etmekte kendimizi çaresiz ya da umutsuz hissettiğimiz durumlar olabilir. Böyle zamanlarda yapmamız gereken şey, Siyer-i Nebi'yi nebevi ahlak ve erdemler penceresinden yeniden okumaktır. Peygamberimiz ve güzel ahlak.
Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince üç defa, vallahi seni seviyorum diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer beni seviyorsan,

0: fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir buyurdu.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 563 no'lu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men tasaddaka, bir kimse tasadduk etse, yani sadaka verse, bi adli temratin, bir hurma ağırlığınca, min kesbin tayyibin, helal bir kazançtan, ve la yekbelullahu illa tayyiba, zaten Allah helal olan kazançtan gayrısını kabul etmez. Dolayısıyla helal bir kazanç olmalı, mal temiz ve hoş olmalı, haram ve kirli olmamalı. Zira Allah Azze ve Celle helal olmayan maldan, hoş ve temiz olmayan maldan kendi yolunda harcanmasına razı gelmez. Kirli yollarla para kazanıp Cenab-ı Hakk'ın yolunda infak etmenin bir anlamı yoktur. Böylece Cenab-ı Hak yanlış yollarla para kazanıp bunu Allah yolunda infak ederek kendilerince

saklamaya çalışacakların önünü kesiyor. Böyle yapmanıza gerek yok. Çünkü Allah zaten kabul etmez. Ve ayrıca yanlış yollarla para kazanmayı teşvik de etmemiş oluyor. Çünkü kabul etseydi, evet Allah yolunda kirli paradan da harcama yapılabilir, Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesi ihtimali vardır diye önü açılsaydı, o zaman haram yollarla para kazanmak bir miktar özendirilmiş gibi olurdu. Teşvik edilmiş gibi olurdu. O süreç kışkırtılmış gibi olurdu. En azından o sürece imkan tanınmış gibi olurdu. Cenab-ı Hak bunun baştan önünü aldı. وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ Allah helalinden, temizinden, hoşundan gayrısını kendi uğrunda kabul etmez. Bugün ben böyle bu yollarla para kazanıyorum. Evet, helal değil, doğru değil ama ben bundan bir kısmını Allah yolunda harcayarak, iyi şeyler yaparak dengelemeye çalışacağım. Biçiminde düşünce üreten şeytandır ve buna tav olanlar da şeytanlaşmaya hazır olanlardır. Cenab-ı Hak usulsüz hiçbir süreci, onun koyduğu helale dair usulleri gözetmeyen, başkasının hakkına, hukukuna riayet etmeyen, bunları ihlal ederek batıl yollarla kazanılan hiçbir maldan kendi uğrunda sarf edilmesini kabul etmiyor. Böyle bir kimse böyle bir parayı tutup fakirlere verse bile bu Allah Azze ve Celle için yapılmış bir sadaka sayılmaz ve o kişi de bundan herhangi bir ecir, karşılık umamaz. Yaptığı bu işi de böyle görmesi doğru olmaz. Sadece elden çıkarmış olur. O kadar. Vaktiyle olan cürümlerin hepsi sabit kalır. Allah Azze ve Celle buyurdu ki وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Aranızda birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. Haksız kazanç, haksız kazançtır. Günahtır, kirlidir, pistir. Söz gelimi faiz yoluyla elde edilmiş kazanç. Söz gelimi hileli yollarla ticaretten elde edilmiş kazanç. Müşteriyi aldatarak, yanıltarak, hakkına girerek yahut haksız ve usulsüz yöntemlerle elde edilmiş bir işten elde edilen kazanç, başkalarının hakkıyken hileli yollarla, imtiyazlarla, iltimaslarla, gasp edilmiş kadrolarla elde edilen kazançlar, bunu yapan kişinin insan içinde bunu anlatamadığı, söyleyemediği, iftiharla ben böyle yaptım ve bunun sayesinde bu kazancı elde ettim diyemediği bu utanç verici yöntemlerin tamamı kirli kazançlara yol açar. Tayyip değildir, hoş değildir ve Allah da bu yollarla elde edilmiş kazançlardan uğrunda infak edilmesini kabul etmez. Böyle kimseler bu dünyada yaptıkları bu işlerinin yollarını bulup kılıflarını ayarlamış olsalar dahi Hakk'ın huzurunda o gün deşifre edilirler. Eşhat melekleri böylelerini tek tek insanların arasından deşifre edip çıkarır. Yalan konuşmuş, Allah'ın haram kıldığı yollara başvurarak sözüm ona mal kazanmış olanlar lanete uğrarlar. وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Eşhat melekleri bu yalancıları ortaya çıkarıp Allah'a karşı, insanlara karşı, topluma karşı kendilerini perdeledikleri bu yalanlarıyla alttan alta giriştikleri ne kadar haksız ve batıl süreç varsa gün yüzüne çıkarılır ve lanetlenirler. اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Hak Teala buyurdu ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yandan
sadaka vermeyi özendirirken, bir yandan da sadaka verecek helal bir kazanca, temiz, hoş bir kazanca kavuşmanın önemine dikkatimizi çekiyor. Kazanın da gözü açık olun, uyanık olun. Nasıl kazanırsanız kazanın, yeter ki getirin, Allah yolunda bana verin diyen biri olmamış Allah'ın Resulü. Asla. Çünkü Resulullah'ın derdi insanlardan mal toplamak değil. Getirsinler bana versinler de nasıl kazanırlarsa kazansınlar nazarıyla bakmıyor olaya. Bakış açısı çok farklı. Eğer helal üzerinden temiz bir kazanç değilse zaten reddediyor. Allah bunu kabul etmez diyor. Böylece toplumda adaleti inşa etmenin çabasını ortaya koyuyor. Çünkü mülkün temeli bu adalet üzerine gelir. İnsanlar önce birbirlerinin hakkına, hukukuna, Allah'ın rızasını gözeterek dikkat ederlerse o zaman o sosyal tablo güzelleşir. O zaman o helal kazançlarından Allah yolunda verecekleriyle hak katında mertebe kazanırlar. Yoksa haksız kazançlara, yanlış yöntemlere, usulüne uygun olmayan işlemlere yönelip ama biz buradan kazandıklarımızla güzel işler yapmayı da düşünüyoruz kabilinden evham ile kendilerini kandıranlar bilahare Allah'ın katında mahcup olurlar. Bu psikoloji çok kadim bir psikoloji. Şeytan neredeyse tarihin başından beri haksız kazanç elde edenleri kimi hayırlı işleri yaptırarak avutmaya çalışmıştır. Ancak ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların bu kendilerini kandırdığı yöntemi deşifre ediyor, bir işe yaramayacağını onlara doğrudan ifade ediyor. Men tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin. Bir kimse hoş ve temiz kazancından bir hurma ağırlığınca bile infak etse وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ. Ama şunu unutmayın, Allah zaten hoş ve temiz olandan gayrısını kabul etmez. فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا. Peki hoş ve temiz olan kazancından bir hurma ağırlığınca dahi olsa infak ettiğinde ne olur? فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُهَا. Allah Azze ve Celle onu kabul eder, bi yeminihi. Cenab-ı Hak onu sağıyla kabul eder. Yani Cenab-ı Hak hoşnutlukla kabul eder. Kulun bu sunumunu kıymetlendirir. Özenle kabul eder. Çünkü insanlar kendilerine verileni değerli bulup almak istediklerinde sağ ellerini uzatırlar. Resulullah insanlar arasında bilinen bu anlayış üzerinden Cenab-ı Hakk'ın bu alımını sağ eliyle ifade etmiş. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın her iki eli de zaten sağdır. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَم۪ينٌ buyuruyor Allah'ın Resulü. Peki sonra ne olur? ثُمَّ يُرَبِّيهَا. Sonra Cenab-ı Hak onu büyütür. Özenle büyütür. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا. Hak Teala kulun o bir hurma ağırlığınca temiz kazancından olan infakını çoğaltmaya başlar. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ. Tıpkı birinizin tayını büyütmesi gibi. Ufacık tay nasıl büyür? Bakımını yaparsın, yedirirsin, içirirsin, günden güne kilo alır, gelişir, serpilir, koca at olur. Buradaki bildiğiniz durumdan yola çıkarak düşünün. Allah Azze ve Celle de o bir hurma tanesini alır büyütür. Tıpkı bir tohum gibi, küçücük bir tohum tanesi topraktan filiz verip nasıl koca bir ağaç olabiliyorsa, bu Cenab-ı Hakk'ın gözümüzün önünde yaratıp büyütebildiği şeyler bunlar. Kulun tasaddukunu da aynı şekilde alır, büyütür.
Resulullah demek istiyor ki,

0: Hani benim malım az, kazancım ve gelir seviyem düşük deyip de Allah yolunda infak etmekten tamamıyla vazgeçmeyin. Bir hurma tanesi nedir ki? Bundan ne çıkacak demeyin. Allah sizden aldığını öyle bir büyütür ki bir başka zenginin milyar harcadığı tasadduktan daha çok hale getirebilir. Çünkü Allah Azze ve Celle matematik bilir. 10 lira verdiği bir kulunun bu 10 liradan 1 lirasını harcamasını, 10 milyar verdiği bir kulunun bu 10 milyardan en az 1 milyar harcamasıyla bir olduğunu Allah Azze ve Celle bilir. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةً مِنْ سَعَةِهِ buyuruyor. Herkes imkanına kadarsa imkanından harcasın. Böylece 10 lirasından 1 lirasını vermiş kişi Allah'ın katında 10 milyarından 1 milyarını vermiş kişiyle aynı seviyeye gelir. Beriki bakacak diyecek ki ben Allah yolunda 1 milyar harcadım. Nasıl Allah yolunda 1 lira harcayanla aynı seviyede olabilirim? Ona verilecek olan cevap, çünkü sana 10 milyar verdik, onda birini harcadın, ona 10 lira verdik, o da onda birini harcadı. Dolayısıyla her ikiniz de onda birini harcayanlar ligindesiniz. Bu bakış açısıyla baktığınızda azdan az, çoktan çok. Ama her halükarda infak eden kişiler olmalıyız. İnfaktan nasibimiz olmalı. Bu hadiste bir hurma diyen Resulullah, başka bir hadiste sadece bir hurman varsa, o zaman onun bir parçasıyla bile olsa tasadduk edebilmeyi ısrarla özendirmiştir. Merak etmeyin, ufacık verdiniz diye karşınıza ufacık gelecek değil, Allah onu bir büyütür, bir büyütür. Öyle bir büyütür ki nasıl tayınızı büyütünce koca bir at oluyor, Allah da o hurmayı büyütür, büyütür, hatta tekune mislel cebeli, ta ki dağ gibi oluncaya değin. Koskoca bir dağ olarak karşınıza çıkarır. Şaşırıp kalırsınız. Bu denli özendirici bir dil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin az ya da çok elindekilerden Allah yolunda infak edebilmeyi güçlü bir biçimde özendirmesine dikkat kesilerek hepimiz hayatımızda infak etmeye yer vermeyi önemsemeliyiz. Çokları, fakirlerimiz özellikle, biz zaten başkalarından temin ediyoruz. Bize düşmez sanıyorlar. Halbuki onlar da kendi aralarında Allah'ın rızası için azdan az olan şeyleri paylaşarak Cenab-ı Hakk'ın katında muazzam güzellikler elde edebilirler. Kim bilir, bazen bu Allah'ın kendilerine çok verdiklerinin infak ettiklerinden daha fazlasına karşılık gelebilir. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış hem de İmam Müslim. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet, yani birinci dereceden sahih bir hadis. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ül alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

Genç talebelerinden Urbe bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu. Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urbe'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir. Urbeciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh. Min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur.

0: ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir

0: arpa tanesi yaratsınlar, yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında, bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak. Kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli. Bezmi elesten bir ses gelmeli. Ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela. Evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetinde Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Hoca dilini çıkarıp eliyle tuttu. Talebeler ne yapacağını merak ettiler. Dilini öğrencilere gösterip salladıktan sonra şöyle konuştu. Bu dil var ya çocuklar, insanı rezil de eder, vezir de eder. Bunu çok iyi kullanmak lazım. Yerli yerinde kullanmak lazım. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hakkı ve doğruyu konuşurdu. Asla yalan ve kötü söz söylemezdi. Sözleriyle kimseyi incitmezdi. Gevezelikten ve boş sözlerden kaçınırdı. Cevamiül kelimdi. Yani az ve öz konuşur, az kelimeyle çok şey ifade ederdi. Gerektikçe konuşurdu. İyi ve etkileyici bir hatipti. İnsanlar onu dinlerken sanki başlarında bir kuş varmış da uçmasın diye hareketsizce dururdu. Etkilenerek bazen gözyaşları içinde dinlerlerdi. Onun konuşması tane tane ve anlaşılırdı. Bazen sözlerini tekrar ederdi. Böylece onu dinleyen herkes anlamış olurdu. Onun konuşması tıpkı ipliğe dizilen boncuk tanelerinin dökülüşündeki ahenge benzerdi. Bizler de güzel sözleri can kulağıyla dinleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve söylediklerimizin de güzel şeyler olmasına dikkat edeceğiz. Evet çocuklar, önce ağzımızı tatlandıralım, sonra da Peygamber Efendimizin yemek yeme adabını, uygulamasını size aktarayım. Hoca tatlıcı Cafer Usta'nın hazırlayıp gönderdiği tulumba tatlılarının bulunduğu tepsileri çıkardı, Akif'le Rümeysa'yı yanına çağırdı. Onlar birer tepsi alıp dağıtmaya başladılar. Bir tur dağıttıktan sonra ikinci tura geçtiler. Nasreddin Hoca tatlı yiyen öğrencilere uyarıda bulunmaya başladı. Evet sevgili çocuklar, yiyeceğinizi sağ elle yiyiniz. Yemeden önce Bismillahirrahmanirrahim, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyiniz. Üstünüzü ve etrafınızı kirletmeyiniz. Talebeler bir taraftan tatlı yerken diğer taraftan da Nasreddin Hoca'yı dinliyorlardı. Evet, Peygamber Efendimiz yemek yemeden önce ellerini yıkardı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek önünden yerdi. Yemeğe başlamadan önce gelecekler varsa beklerdi. Yemek yedikten sonra dua ederdi. Eğer bir yerde misafirse davet sahibine de ayrıca dua ve teşekkür ederdi. Acıkmadan sofraya oturmaz, tam doymadan kalkardı. Asla israf yapmazdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Yemek seçmezdi. Helal olduktan sonra ne olursa onu yerdi. Şayet yemeyeceği bir yemek olursa da onu kötülemez, bu ne biçim yemek gibi sözler söylemezdi. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Arkadaşlarıyla birlikte yemekten hoşlanırdı. Bazen onlar kendisini çağırır, bazen de kendisi arkadaşlarını çağırırdı. Zaten mescitte kalan ashab-ı suffe her zaman Peygamberimizin misafirleriydi. Onlara ya yemek getirtir, ya misafirliğe gönderir veya evine götürürdü. Hızlı hızlı yemezdi. Çok sıcak da yemezdi, yemeğe üflemezdi. İçeceği ise genelde oturarak üç nefeste yine sağ eliyle içerdi. Bazen ayakta içtiği de olmuştur. Yemekten sonra yaptığı farklı dualar vardı. Onlardan birisi şöyleydi. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sakânâ ve cealenâ minel müslimîn. Yani bizleri yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Evet çocuklar, bir gün Peygamber Efendimizin yanına bir adam geldi. Adamın üzerinde eski püskü elbiseler vardı. Allah Resulü adama sordu. Senin malın mülkün yok mu? Var. Ne gibi malların var? Her çeşit malım var. Ben hali vakti yerinde olan biriyim. Allah birisine mal, para verince bu nimetin eserini de üzerinde görmek ister. Nasreddin Hoca bu olayı anlattıktan sonra sordu. Çocuklar, Peygamber Efendimizin verdiği mesajı anladınız değil mi? İnsanlar gelirine, maddi imkanına göre giyinmelidir. Allah Resulü'nün kıyafetleri çok sadeydi. O lüks, şatafatlı, pahalı elbiseler giymezdi. Yerlerde sürünen elbise giyilmesini de hoş görmezdi. Yeni bir elbise aldığı zaman Allah'a hamd eder, sonra şöyle derdi: "Ey Allah'ım, senden bu elbisenin hayırlı olmasını ve hayır getirmesini dilerim ve bu elbisenin şerrinden ve kötülük getirmesinden de sana sığınırım." Elbise giyeceği zaman sağ taraftan başlardı giyinmeye, çıkaracağı zaman da sol tarafından çıkarmaya başlardı. Elbisenin temiz olmasına her zaman dikkat ederdi. Güzel kokular sürünürdü. Peygamber Efendimiz kötü koku yapan kaba yünden yapılmış bir elbiseyi kullanmamıştır. Gösterişten uzak ve sade giyinirdi. Beyaz renkli elbiseleri daha çok severdi, farklı renklerden giysilerde kullanmıştı. İpek elbise kullanmazdı. Erkeklere de uygun görmezdi. Elbisede en önemli gaye olarak örtülmesi gereken yerleri örtmeye dikkat ederdi. Yani tesettüre uyardı. Erkeklerin kadın elbiseleri, kadınların da erkek elbiseleri giymelerini uygun görmezdi. Bizler de hem erkekler hem de kadınlar olarak İslami tesettüre uygun giyinmeliyiz. Bazı insanlar vardır, kibir ve gururla yürür. Yine bazı insanlar da vardır ki çok aciz, perişan, sünepe bir vaziyette yürür. Dokunsan yıkılacak gibidir. Bu iki yürüyüş şekli de yanlıştır. Allah Resulü yürüyenlerin en güzeliydi. Yürüyüşü asil, heybetli ve doğaldı. Yapmacık hareketlerle adım atmazdı. Adımlarını geniş atar, canlı bir tavırla yürürdü. Yürürken yalpa yapmazdı. Peygamber Efendimiz yolda duranların da yolun hakkını vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Ramazan bekleyemedi. "Hocam, yolun hakkı nasıl oluyor?" "Tabii yolun hakkı deyimiyle yol vergisi anlaşılmayacak. Peygamber Efendimiz yolun manevi hakkından bahsediyor. Yolda bulunanlar, yürüyenler gözlerini haramdan korumalıdır. Kızların ve erkeklerin gözlerini ve bakışlarını korumaları gerekir. Yolda bulunanlar gelen geçenlere eziyet vermemelidir. Yolun ortasında durmamalı, yolda insanlara eziyet veren şeyleri de kaldırmalıdır. Yolda bulunanlar insanlara iyiliği emretmeli, kötülükten onları men etmelidir. Yanlış bir iş yapan, kötü bir hareket yapan birileri olduğu zaman ona nasihat etmelidir. Demek ki sevgili gençler, hem yolda yürüyüşümüz güzel olacak hem de yolda duruşumuz anlamlı olacak. Tıpkı Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Allah Resulü'nün en büyük ahlaki özelliklerinden birisi de çalışkan olmasıdır sevgili arkadaşlar. O vaktini asla boşa geçirmezdi. Zamanı hep dolu dolu olarak geçirirdi. Ya Kur'an-ı Kerim okur, namaz kılar, dua ederdi, ya Müslümanların işleriyle, ihtiyaçlarıyla ilgilenir, ziyaretler yapar, onlara ders verir, İslam'ı öğretirdi. Ya da ailesiyle birlikte olurdu, onlarla sohbet ederdi. Yani boşa geçen bir zamanı olmazdı. Tembellikten kesinlikle kaçınırdı. Herkesin kendi görevini yerine getirmesini isterdi. Bir baba kendi görevini yapacak, ailenin geçimini helal yoldan sağlayacak, çocuklarının eğitimiyle ilgilenecek. Bir anne öncelikle anne olduğunu bilecek, çocuğunu bebeklikten itibaren eğitecek, ona güzel bir terbiye verecek. Bir çocuk, bir delikanlı, bir öğrenci derslerine çalışacak, bilgili olacak. Müslüman bir gence tembellik yakışmaz sevgili arkadaşlar. Eğer sizler tembel olursanız halimiz nice olur? Bizi sevmeyenler, düşmanlarımız ilimde, teknikte, ticarette bizi geçer ve bize zarar vermeye başlarlar. Sizler de önce okulunuzu okuyacak, sonra da kendi alanınızda en güzel şekilde yetişecek, insanlara faydalı olacaksınız. Bir gün adamın biri Allah Resulüne gelerek yiyecek bir şeyler istedi. Peygamber Efendimiz adama sordu: "Senin evinde herhangi bir şey yok mu?" Adam cevap verdi: "Var ya Resulallah." "Neler var?" "Bir yorgan ve bir kap var. Git onları getir." Adam onları getirdi. Peygamber Efendimiz açık artırmayla iki dirheme sattı. Parayı adama verdi. Sonra ne yapacağını söyledi: "Bunun bir dirhemiyle evine yiyecek içecek bir şeyler al. Diğer bir dirhemiyle de bir balta al ve yanıma gel." Adam bir müddet sonra elinde baltayla geldi. Resulullah ona bir sap taktı ve "Hadi bakalım, git ve bununla odun topla. 15 gün sonra yanıma gel." Adam 15 gün sonra yüzü gülerek geldi. "Ne kadar kazandın?" "10 dirhem." "Onunla ne yaptın?" aileme yiyecek, içecek, elbiseler aldım. Bunun üzerine Allah Resulü hem ona hem de bizlere mesajını verdi. Dilenciliğin, tembelliğin kıyamet günü bir kara leke gibi durmasından senin çalışman daha hayırlıdır. Peygamberimizin bir duasıyla bu konuyu, bu dersi bitirelim sevgili arkadaşlar. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlükten ve cimrilikten sana sığınırım. Hadi hep birlikte amin diyelim.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa, takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor: Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da: Sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra: Ya Kabisa, istemem.

Yemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Cabir bin Abdullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız, ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse, oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Talha bin Ubeydullah'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal! Benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorluklarla başa çıkmada nebevi erdemler. Hazreti Peygamber çocukluğundan ebedi aleme irtihaline kadar tüm hayatı boyunca türlü zorluklarla mücadele etmiş, imtihanlarla dolu bir yaşam sürmüştür. Yetim olarak dünyaya gelmiş, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş, dedesinin de vefat etmesiyle amcası Ebu Talib'in himayesinde büyümüştür. Daha çocuk yaşta en sevdiklerinin ölümüyle kayıp acısı ve yasla tanışmıştır. İçinde yaşadığı toplumda azınlık olan Hanifler gibi tevhid inancına sahip olan Hazreti Peygamber, nübüvvet öncesi dönemde putperest kabilesinden uzaklaşma ve inzivaya çekilme ihtiyacı hissetmiştir. Zira müşrik bir inanış ve yaşam biçimine sahip, kadınlar ve kölelere muamelede insan onurunu ayakları altına alan, fakirleri ve düşkünleri ezen, zenginlerin ve Kur'an'ın ifadesiyle ileri gelenlerin menfaatini gözetmeye dayalı zulüm düzenine karşı durmuş, bundan dolayı da kabilesiyle fikir ve inanç anlamında çatışmalar yaşamıştır. Tüm bu güçlüklere rağmen nübüvvet öncesinde de erdemli davranışları ve güzel ahlakıyla tanınmış ve haksıza uğrayanların korunması amacıyla toplanan Hılful Fudul Erdemliler Birliği'ne katılmıştır. Allah'ın emriyle peygamberliğini kabilesine ilan ettikten sonra Mekkeli müşrikler kendisiyle ve ona inananlarla konuşmama, ticari boykot ve öldürme planı dahil her türlü baskı ve işkencelerle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve inananları Mekke'yi terk etmeye zorlandı.

yaşamışlardır. Hicretten önce eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'in ölümü takvime hüzün yılı olarak geçmiştir. Hicret esnasında da kendisini öldürmek isteyen Mekkeli müşriklerin takibi nedeniyle oldukça zorlu bir yolculukla Medine'ye ulaşabilmiştir. Medine'ye hicretin ardından Yahudilerin birbiriyle çatışmalı olan Arap kabilelerinin ve Mekke'den gelen muhacirle Medineli Müslümanlardan oluşan Ensar'ın bir arada olduğu şehir devletinin yöneticisi vasfıyla Hazreti Peygamber'in hayatındaki mücadele biçimleri değişmiş ve çoğalmıştır. Adalet ve itidal erdemlerinin canlı temsilcisi devlet adamı kimliği hem içinde yaşadığı dönemde hem de sonraki çağlarda ideal olarak gösterilmiştir. Devlet adamlığı kimliğiyle karşılaştığı zorlukların yanında bir baba olarak Medine'de üst üste kayıplarla Hazreti Fatıma hariç tüm çocuklarının ölüm acısını yaşamıştır. Evlada duyulan sevgi, şefkat, özlem ve bağlılığın onu kaybedince bir isyan ve öfkeye dönüşmemesi, ölümün teslimiyet ve rıza ile karşılanması gerektiğini, oğlu İbrahim'in vefatında ağlarken sarf ettiği, "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir, biz ancak Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz" hadisiyle vurgulamıştır. Hazreti Peygamber hayatı boyunca karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken, erdemli tutum ve davranışlar sergilemiş ve bu yönüyle sahabeye ve kendisini takip eden müminlere model olmuştur. Amcasını savaş meydanında öldüren ve ölü bedenine zarar veren Vahşi'yi affetmesi, inananlar için örnek teşkil eder. Hadislerde Allah'ın elçisinin kötü namı olan birisi ziyaretine geldiğinde bile güler yüz gösterip kendisine ikramda bulunduğu, İnsanları bağışlayıp kusurlarını örttüğü, kendisi binek üstündeyken yanındakinin yaya kalmasından rahatsız olduğu anlatılmaktadır. Hazreti Peygamber gece namazını uzun tutmasını, "Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?" sözüyle gerekçelendirerek fiili şükre verdiği önemi dile getirmiş, "İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez" hadisiyle de şükür erdeminin kazanılmasının yolunun öncelikle kullara şükran duymakla başladığına dikkat çekmiştir. Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz diyerek, müminlerde yardımseverlik ve diğerkamlık erdemlerinin teşekkülünü sağlamaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den hicret eden muhacire, Medineli Müslümanları Ensar tayin etmesi de psikologların prososyal yani toplum yanlısı davranışlarla ilgili olarak altın kural diye isimlendirdikleri yardımseverlik erdemini benimsetme eylemlerinden bir diğeridir. Son söz yerine, pozitif psikolojinin ve din psikolojisinin kesişim kümesi olarak nitelendirebileceğimiz erdemler, Kur'an ve sünnetin tanımladığı mümin şahsiyetin sahip olması beklenen niteliklerdir. Kur'an-ı Kerim'le birlikte Hazreti Peygamber'in söz ve fiilleri günümüz Müslümanlarına hem dünya ve ahiret hayatını anlamlandıracakları şemalar sunmakta hem de yaşadıkları problemlerle başa çıkma süreçlerine destek olmaktadır. Nitekim ülkemizde yapılan araştırmalar inananların özellikle ölüm, kayıp, kronik hastalık, engellilik, doğal afetler ve travmatik tecrübeler gibi insan iradesini aşan zorlukları anlamlandırmada ve bunlarla mücadelede Hazreti Peygamber'in sergilediği sabır, şükür, tevekkül gibi dini kaynaklı tutum ve davranışlara başvurduğunu ortaya koymaktadır. Dünya genelinde modernleşme ve sekülerleşmenin etkisiyle hızlı bir dünyevileşme, bireyselleşme, dini değerlerden ve insanlık tarihi kadar kadim erdemlerden uzaklaşma olduğu herkes tarafından gözlenebilen, araştırma bulgularıyla da ortaya konan bir olgudur. Bu gidişat bazı psikologları harekete geçirmiş ve hakim paradigmaya karşı değer ve erdem merkezli pozitif psikoloji ekolünü geliştirmişlerdir. Adı yeni de olsa kökleri insanlık tarihi kadar eski olan bu yaklaşımın modern psikolojinin gündemine taşıdığı erdemler ve daha fazlası Hazreti Peygamber'in örnekliğinde Müslüman Türk toplumunun hafızasında, kültüründe ve geleneğinde görülmektedir. Müminler olarak kimi zaman manevi ve sosyokültürel

mirasımız olan bu anlam şemalarını ve kodlarını korumakta güçlük çektiğimiz, yaşamın getirdiği problemlerle baş etmekte kendimizi çaresiz ya da umutsuz hissettiğimiz durumlar olabilir. Böyle zamanlarda yapmamız gereken şey, Siyer-i Nebi'yi nebevi ahlak ve erdemler penceresinden yeniden okumaktır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Sattan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır.

0: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
1: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu an Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
0: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl

gelirdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et," diye dua etmiştir.

0: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.
1: Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip

0: kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz. Deyince Allah Resulü, siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz sözleriyle karşılık verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu 3 sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir

bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.
3: Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.
4: Cabir'in radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına, burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan, barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse, hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.
5: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir?" dediklerinde ise "ihtiyarlık" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekinin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın," buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden "Orada bulunanların kimi?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi, dedi. "Kimi de belki de işitmedi," dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü," deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle," buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle," buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında "Bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

Bir peygamber olarak Hazreti Muhammed. 1. bölüm. Mekke'nin fethi için Medine'den ayrılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yolda müttefik kabilelerin de katılımıyla yaklaşık 10 bin kişiye ulaşan ihtişamlı bir orduyla Mekke'ye doğru ilerliyordu. İslam ordusunun yola çıktığı haberi Mekke'ye ulaşınca, Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Sufyan, Hakim bin Hizam ve Büdeyl bin Verka, gelen ordu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Mekke dışına Müslümanların geldiği güzergaha doğru yola çıkmışlardı. Resulullah, Mekke'ye çok yakın bir mesafede olan Merruz Zehran Vadisi'ne gelip yerleştiklerinde, askerlerine çok sayıda ateş yakmalarını emretmiş, böylece Mekkelilerin gözlerini iyice korkutmayı amaçlamıştı. Gerçekten de Ebu Sufyan ve yanındakiler gördükleri karşısında telaşlanmışlar ve sonunda Müslümanlar tarafından fark edilmişlerdi. Yakalanıp Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiklerinde ise Ebu Sufyan İslam'ı kabul etmişti. Peygamber Efendimiz Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Sufyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Sufyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Sufyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle Ensar'dan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Sufyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas da ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi. Ebu Sufyan'ın saltanat olarak gördüğü bu nimeti, Hazreti Peygamber'in amcası Abbas radıyallahu anh nübüvvet olarak niteliyordu. Çünkü karşılarındaki bu tablo ne bireysel bir çaba ne de saltanatla elde edilebilirdi. Evet, bir nebiydi o, nübüvvetle görevlendirilmişti. O, görevinin gereklerini yerine getirmiş, nübüvveti kendisine veren yüce irade de ona her türlü desteği vermiş ve sonuçta ortaya böyle bir manzara çıkmıştı. Nübüvvet sebebiyle doğup büyüdüğü şehirden çıkarılmışken, yine nübüvveti sebebiyle kısa sürede güçlenmiş, kendisine gönülden bağlı taraftarlar kazanmış ve Mekke'yi fethetmeye gelmişti. Yalnızca Allah'ın seçtiği sevgili kullarına nasip olan, istemekle elde edilemeyecek bu nübüvvet nimetiyle vazifelendirilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. İşte bu rahmetin ilk tezahürü, oluşturduğu bu inançlı toplumda açık bir şekilde görülüyordu. Nitekim Hazreti Peygamber, cahiliye karanlığından çıkardığı ashabını, faziletli bir toplum haline getirmiş bir vaziyette Mekke'ye geri dönüyor, bunu gören müşriklerse hayretler içerisinde kalıyordu. Ebu Sufyan'ın dile getirdiği bu hayret verici değişim, arkasında birçok taraftar toplamış bir liderin saltanatı değil, Hazreti Peygamber'in beşer ve liderlik vasıflarının nübüvvetle desteklenmesi sonucunda oluşmuş üstün başarılarının bir tezahürüydü. Nübüvvet gerçeğini kabullenemeyen müşriklerin akıl almaz peygamber tasavvurlarına karşın Kur'an'da Hazreti Peygamber'in bir Rasul Nebi olduğu ilan edilirken, hemen ardından onun aynı zamanda ölümlü bir beşer, insan olduğu da hatırlatılıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olmakla birlikte aynı zamanda bir insandı. O Mekkeli müşriklerin görmek istedikleri gibi ne bir melek, ne bir kâhin, ne de bir şairdi. Kur'an'ın ifadesiyle o, beşer rasul idi. Bu hususu bizzat Hazreti Peygamber de değişik vesilelerle dile getiriyordu. Nitekim, "Ben peygamberim, bunda yalan yok," der demez hemen, "Ben Abdülmuttalib'in oğluyum," diye ekliyordu.
O, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Rasulü deyin sözleriyle kendisinin hem bir nebi hem de bir beşer olduğunu vurguluyordu. Yine ben ancak bir insanım. Size dininize dair bir şeyi emredersem onu hemen alın. Ama kendi görüşümle bir şeyi emredersem unutmayın ki ben de bir insanım derken de bilhassa dinle ilgili konularda kendisine itaat edilmesi gerektiğinin altını çiziyordu. O bir insan olmakla birlikte aynı zamanda Rabbinden vahiy alan bir peygamberdi. Vahiy alması Hazreti Peygamber'i diğer insanlardan ayıran en önemli vasfıydı. De ki, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor ayeti bu hususu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. O Allah'ın kulları arasından seçtiği son peygamberdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber oluşunu mütevazı bir şekilde şöyle misallendirmişti. Benimle benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: keşke şu tuğla da konulmuş olsaydı. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etmişti: İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Kırk yaşında Rabbinden aldığı vahiyle ağır bir sorumluluk yüklenerek nübüvvet ve risalet görevine başlamıştı. Hazreti Peygamber'in nübüvvet vazifesi sadece gönderilmiş olduğu toplumla sınırlı değildi. Yüce Rabbimiz onu bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişti. Bu sebeple ona kıyamete kadar baki kalacak eşsiz bir kitap olan Kur'an vahyolunmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlere kendi dönemindeki insanların inanacakları mucizeler verilmiştir. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana verdiği vahiydir, Kur'an'dır buyurarak nübüvvetinin bu yönüne işaret etmişti. Bu mucize, diğer peygamberlerin sadece kendi kavimlerine hitap eden çeşitli mucizelerinden ayrılıyordu. Kur'an hem lafzı hem de manası itibarıyla bir mucizeydi. Şiir ve edebiyat alanındaki maharetleriyle meşhur olmuş bir toplumda lafzı ve manasıyla insanları aciz bırakmış, toplumu maddi ve manevi kirlerden arındırıp, insanlar için dünya ve ahiret saadetini elde etme vesilesi olan manasıyla da kıyamete kadar devam edecek bir mucize olmuştu. Hazreti Peygamber'i nübüvvet vazifesi

0: içerisinde yalnız bırakmayan Rabbi, Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız buyurarak, gönderdiği Kur'an'ı kendisinin koruyacağını Resulüne müjdeliyordu. Nitekim Allah Teala'nın gözetimi ve koruması, tebliğ vazifesini icra ederken daima Peygamber Efendimizin yanındaydı. Bu sebeple onun vahyi tebliğ ederken ya da açıklarken olsun yanlış bir şey söylemesi yahut inen bir vahyi gizlemesi mümkün değildi. Zaten kişiliği de buna müsait değildi. Peygamber olmadan önce dahi çevresi tarafından güzel ahlakı, mertliği, yalan söz söylemeyip daima doğruyu söylemesi ve güvenilirliğiyle tanınmakta, bu sebeple de kendisine El-Emin denilmekteydi. Peygamber olmadan önce yalan söylemesine ihtimal dahi verilmeyen bir kimsenin Allah'tan aldığı vahyi eksik yahut ilaveli bir şekilde aktarması elbette söz konusu olamazdı. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra onun şah damarını koparır, onu yaşatmazdık. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı ayetleri, Hazreti Peygamber'in tebliğ görevinde ne denli titiz olduğunu göstermekteydi. Nitekim o, nefsinin arzularına göre konuşmazdı. Onun bildirdikleri vahiyden başkası değildi. Hazreti Peygamber'in Rabbinden aldığı vahiyleri gizlemesi de düşünülemezdi. Nitekim Yüce Allah çok açık bir şekilde, "Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun." buyuruyordu. Hazreti Ayşe de Hazreti Peygamber'in Allah'ın kitabından herhangi bir şeyi gizlediğini iddia edenlerin yalan söyleyip Allah'a iftira etmiş olacaklarını söylemekteydi. Allah Teala, Resulünü yalnızca tebliğ ettiği konularda değil, müşriklerle olan mücadelelerinde de gözetip koruyordu. Müşriklerin Hazreti Peygamber'i inkarları ve ona karşı yürüttükleri haince mücadeleler karşısında Allah Teala, "Rabbinin hükmüne sabret, çünkü sen bizim gözetimimizdesin. Allah seni insanlardan korur ve Resulüm, Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler." buyurarak, onun daima Rabbinin gözetimi altında olduğunu hatırlatmış, böylece onun maneviyatını ve zorluklara karşı direncini kuvvetlendirerek, peygamberlik vazifesini olanca gayretiyle sürdürmesi konusunda kendisini teşvik etmişti. Yine Rabbi müşriklere karşı, "De ki, hadi çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım. Şüphesiz benim velim, kitabı, Kur'an'ı indiren Allah'tır. O bütün salihlere velilik eder." demesini öğütleyerek daima onu koruyup gözettiğini vurgulamıştı. Rabbinin gözetimi ve himayesi altında risalet görevini yürüten Hazreti Peygamber, müşriklerle olan mücadelesinde birçok ilahi yardımı somut bir şekilde görmüştü. Bu yardım, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn gazvesi ve müşriklerle olan diğer savaşlarda bazen görünmeyen ordularla, bazen bir rüzgarla, bazense düşmanın kalbine korku düşmesiyle gerçekleşmiştir. Yüce Allah kimi zaman düşmanın sayısını Müslümanlara az göstererek onları cesaretlendirmiştir. Ancak bu yardımlar Hazreti Peygamber'i asla gevşekliğe sevk etmemiş, tam aksine o yürüttüğü mücadelelerde daima gerekli tedbirleri alarak kendi savaş taktiğini belirlemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.
1: Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana, bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip 2 yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah," diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah," demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de "Aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanların en faziletlilerindendirler," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, "İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir," dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da "İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım," der, dönüşünde de bunları okurdu: "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," sözünü de ilave ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun." Müslim'in bir rivayetinde "Soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın.
Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi. Ebu Abdullah Amr bin As radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

0: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.
1: Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu aleyh. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ
1: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer ile buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, "Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz." derken, kimisi de, "İnsanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz." derler. Hazreti Ömer istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sorar. Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz." diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin sağlığı da hastalığı da dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığında ise tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez. Kendisi hastalığın yayıldığı yerde ise oradan kaçarak salgın hastalığın başkasına bulaşmasına sebebiyet vermez. Kendisinin, ailesinin ve bütün insanlığın güvenliği için kurallara uyar. Kendi canını tehlikeye atmaktan sakındığı gibi başkalarının da canını tehlikeye atmaktan kaçınır. Elbette takdir Allah'a aittir. Bize düşen maddi ve manevi sebepleri hafife almayarak vazifemizi yerine getirmek, tedbiri elden bırakmamak ve Rabbimize sığınmaktır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
1: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında 2 melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Enes radıyallahu an şöyle demiştir: "Ben Allah Resulü'nün avcundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım."

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada. İşte
3: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
4: Bakın bakın, işte burada.
1: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
3: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
5: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
3: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
5: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
6: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
7: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
6: Kendisi ne zaman gelir acaba?
7: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
6: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
0: 155. bölüm.
5: Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye

0: Ve devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başka. Ey insanlar, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz?
1: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahitlik ederiz. Evet, şahitlik ederiz.
0: Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Öğle namazı vakti olunca Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Resulullah öğle sıcağında önce öğle namazını kıldırdı, sonra tekrar kâmet getirdi, ikindi namazını kıldırdı. İnsanlar gelip hacla ilgili sorular soruyordu. Peygamberimiz bu sorulara şöyle bir ilanla cevap verdi.
1: Resulullah'ın buyruğudur. Hac Arafat'ta bulunmaktır. Kim Müzdelife gecesinde sabah namazından önce Arafat'a gelirse hacca yetişmiş sayılır. Mina'da 3 gün kalınır. Kim acele eder 2 günde dönerse bir sakınca yoktur. Kim de tehir ederse yine bir sakınca yoktur.
0: Resulullah bundan sonra hayvanına binerek vakfe yaptığı Rahmet Dağı'nın eteklerine doğru yöneldi. Bu esnada bir adam devesinin yularını tutarak ona bazı sorular sormak istedi. Etrafındakiler bundan rahatsız olmuşlardı.
2: Resulullah'ın yolunu kapatıyorsun, çekilsene. Bu kalabalıkta tek tek sizinle ilgilenemez ki.
0: Peygamberimiz onu bırakın, istediğine ulaşsın deyince adam sorusunu sordu.
3: Ya Resulallah, senden beni cehennemden kurtaracak ve cennete girmemi sağlayacak 2 şeyi söylemeni istiyorum.
0: Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi. Eğer böyle kısa ve özlü konuşursan konuyu önemli hale getirirsin. Söylediklerimi iyice anlamaya ve öğrenmeye çalış. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. İnsanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. Haydi şimdi bineğin yolunu aç. Peygamberimiz devesi Kasva'nın göğsünü kayalara çevirdi. Yayaların toplandığı yeri önüne aldı ve kıbleye döndü. Artık güneş kavuşuncaya kadar Arafat'ta vakfe yaptı. Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılandır buyuran Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah'ım senin buyurduğun gibi ve bizim söylediğimizden daha hayırlı biçimde hamd sana mahsustur. Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm de sanadır. Ya Rabbi ardımdan bütün varlığım sana kalacaktır. Allah'ım kabir azabından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağılıp karmaşık hale gelmesinden sana sığınırım. Allah'ım rüzgarın getireceği kötülüklerden sana sığınırım. Tek olup ortağı bulunmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'nadır. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir. Allah'ım kalbimde bir nur, kulağımda bir nur, gözümde bir nur kıl. Allah'ım göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Allah'ım sen benim sözümü duyuyorsun, yerimi görüyorsun, gizlediğim ve açıkladığım şeyleri biliyorsun. İşlerimizden hiçbiri sana gizli kalmaz. Ben muhtaç, fakir, yardım isteyen, geçici olan ve günahını itiraf edenim. Senden bir fakir gibi istiyorum, zelil olan biri gibi yalvarıyorum. Zarara uğrayıp da korkan biri gibi sana dua ediyorum. Allah'ım beni davetine isyankar biri yapma. Bana şefkatli ve merhametli ol. Ey kendisinden istenenlerin ve verenlerin en hayırlısı. Müslümanlar o gün akşama kadar dua ve niyazla Allah'a yalvardılar. Peygamber Efendimizin içli içli dua edişi herkesi çok etkilemişti. Bu arada müminlere söylediği sözler de çok kıymetliydi. Herkes ondan bir cümle daha duyabilmek için elinden geleni yapıyordu.
1: Peygamberimizin az önce söylediklerini duydun mu?
3: Bir kısmını duyabildim, bir kısmını duyamadım.
1: Allah bugün size büyük bir lütufta bulunmuş ve aranızdaki haklar hariç günahlarınızı affetmiştir. Sizin iyileriniz sebebiyle kötülerinizi bağışlamış, iyilerinize de istediklerini vermiştir dedi.
3: Ben de şöyle dediğini duydum. Allah salihlerinizi bağışladı. Kötülerinizi de salihleriniz sebebiyle affetti. Mağfiret yeryüzüne iniyor ve onları kuşatıyor. Mağfiret yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılıyor. Dilini ve elini koruyan her tövbekarı kuşatıyor. Şeytan ve arkadaşları Arafat Dağı'nda durup Allah'ın onlara karşı ne kadar lütufkar olduğunu seyrediyor. Herkesin bağışlandığını görünce, "Ben onları uzun zamandır saptırmak için uğraştım, sonra da bu bağışlama gelip onları kuşatıverdi," diyerek üzülüyor. Evet, böyle dedi.
4: Ben de şöyle dediğini duydum. Yüce Allah meleklerine karşı Arafat'ta bulunan kullarıyla iftihar eder ve şöyle dermiş: "Kullarıma bakın, saçları dağınık, üst başları tozlu bir şekilde fedakarca

0: onlara şeytan taşlamada izdihamda kalmasınlar diye sabah olmadan Mina'ya gitmelerine izin verdi. Peygamberimiz sabah namazını kıldıktan sonra devesi Kasva'ya binerek Meş'ari Haram'a geldi. Orada vakfe yaptı ve burası Kuzah'tır ve vakfe yapılacak yerdir. Buranın Müzdelife'nin tamamı vakfe yapılacak yerdir dedi. Kıbleye karşı dönerek tekbir, tehlil ve kelime-i tevhid ifadeleriyle Allah'a dua etti. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfeye devam etti. Sonra güneş doğmadan yola koyuldu. Yolda genç bir kadın peygamberimizin yanına yaklaşarak ona bir soru sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü! Babam hayvan üzerinde yolculuk edemeyecek kadar yaşlıyken ona hac farz oldu. Ben onun yerine hac etsem sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?
0: Peygamberimiz evet olur, babanın yerine hac et dedi. Resulullah bayram sabahı devesinin üzerindeyken İbni Abbas'a seslenerek benim için çakıl taşları topla buyurdu. Bunun üzerine İbni Abbas onun için küçük 7 tane çakıl taşı topladı. Allah Resulü taşları avucunda hareket ettirerek ashabından bunlar gibi küçük taşlar toplamalarını istedi. Akabe cemresine gelindiğinde peygamberimiz elindeki taşları baş parmağıyla şehadet parmağı arasına alarak atmaya başladı ve şöyle dedi. Ey insanlar, hac amellerinizi nasıl yapacağınızı benden öğrenin ve onları ezberleyin. Bilmiyorum, belki bu yıldan sonra bir daha hac edemem. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri helak eden ancak dinde aşırılığa kaçmalarıydı. Peygamberimizin yaptıklarını tekrar eden müminler de onun gibi taşlama yapmaya başladılar. Peygamberimiz taş atılacağı esnada kimsenin incinmemesini sıkı sıkı tembihliyordu. 7 küçük taşı attıktan sonra orada oyalanmadan geri döndü. Kurban kesim yerine giderek kurbanını kesti ve bütün görevleri bittikten sonra tıraş olarak ihramdan çıktı. Müslümanlar Beytullah'la vedalaşıp Medine'ye doğru yola çıktılar. Hepsinin yüreklerini meşgul eden bir ayet vardı. Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayeti şöyle diyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Sahabe düşünüyordu. Acaba dinin kemale ermesi ne demekti?
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluk

0: Ve diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi." Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız," buyurdu. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa." Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, "Ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu." Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl," buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur, buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adille av udall, av azille av uzell, av azlime av udlam, av ejhele av yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Ya'la Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu.
1: Peygamber Efendimizin sen bendensin, ben de senden diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu. Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebul Cüheym, Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse

inkârcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkârcı muamelesi görürler buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerine peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür" diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun" dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır" diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun" dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor" buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun" dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir" dedi. "O halde alametlerini söyle" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır" dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak.

0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben yaslanarak yemek yemem" demiştir. Ebu'l-Melih'in radiyallahu anh, babasından şöyle rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hureyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz" buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ne acınası bir durum, münafıklık. Baktığın aynada kendini göremezsin. Başkalarını kandırdığını düşünürken en çok kendini kandırırsın. Oysa iman, sözle halin, niyetle

0: davranışın aynı istikamette olmasıdır. Münafıklıksa parçalanmış bir ruhtur, alametleri vardır. Peygamber Efendimiz yüzyıllar öncesinden haber verir bu alametleri. Der ki, münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik eder. Resulullah'ın bu sözü asırlar ötesinden bugüne uzanan bir aynadır. O aynaya bakan başkalarını değil, önce kendini görür. Yalan söyleyen insan sadece karşısındakini aldatmaz, zamanla kendi vicdanını da susturur. Bir yalan başka bir yalana kapı aralar ve nihayetinde doğru insanın hayatından çekilir. Doğrunun çekildiği yerde huzur barınmaz. Söz vermekse hafife alınacak bir davranış değildir. Söz insanın ahlakını gösterir. Verilen her söz görünmeyen bir bağ kurar. O bağ koparıldığında sadece güven değil, kardeşlik de parçalanır. Sözünde durmayan insan zamanla kimsenin güvenmediği bir gölgeye dönüşür. Emanet ağır bir imtihandır. Çünkü emanet insan yalnızken de sadakat ister. Kimsenin görmediği yerde Allah'ın gördüğünü bilmektir. Emanet sadece mal değildir, sırdır, makamdır, yetkidir, bir kalptir. Bir yetim hakkı, bir öğrencinin umudu, bir eşin güveni de emanettir. Hıyanet eden yalnızca emanet sahibini değil, kendi imanını da zedeler. Gerçek mümin kendini hesaba çeker. Bugün sözüm doğru muydu? Verdiğim sözlerin arkasında durabildim mi? Bana emanet edilene hakkını verebildim mi? Zira mümin kusursuz insan değildir. Ama muhasebeli insandır. Hatasını inkar eden değil, hatasından dönebilen insandır. Ey Ademoğlu! Doğruluk kalbi aydınlatır. Doğru söz ruhu güçlendirir. Emanete sadakatse Allah'a yakınlaştırır. Unutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye "Şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım" dedi. Satıcı da ona "Ben sana toprağı içindekilerle sattım" deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi "Benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var" diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin" dedi. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, "Akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir?" diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı" dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum" demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Basire bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine Yüce Allah yolunu açık etsin dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve bunlar kıymetli hayvanlar dedi. Ben de onlar benim sana söz verdiğim ganimetler dedim. Bunun üzerine adam, ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda imamın hatasını bildirmek için erkekler Sübhanallah der. Kadınlarsa el çırpar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. Ali radıyallahu anh anlatıyor: bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et" demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra

Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necitli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir" buyurdu.

0: Ezd kabilesine mensup İbnül Lutbiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp, "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir," demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse, sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek, insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır bir ceza olarak karşılarına çıkacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin," buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz?" Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" dedim. "Çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12 bine ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için 40 gün ilk tekbire yetişecek şekilde cemaate devam ederse, o kimseye birisi ateşten, diğeri münafıklıktan olmak üzere iki kurtuluş yazılır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini ona söylesin. Ebu Musa radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. Adi bin Hatim'den radiyallahu anh rivayet olunduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radiyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre, Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.
1: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber,

0: Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak. Evlilik, nikahla birleşen yollar. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre

Resulullah şöyle buyurmuştur: "Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Üç gruba Allah'ın yardım etmesi haktır. Allah yolunda cihad eden kişiye, hürriyetini kazanmak için belirlenmiş parayı ödemeye çalışan köleye, iffetli olabilmek için evlenene." Abdullah bin Mes'ud anlatıyor: "Biz Hazreti Peygamber'in yanında olan ve evlenme imkanı bulunmayan gençlerdik. Resulullah bize şöyle buyurdu: "Ey gençler, evlenme imkanını bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır." Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "İyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin." Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da bakire kızla nikah yapılmaz." Oradaki sahabiler, "Ya Resulallah, bakire bir kızın izni nasıl olur?" diye sordular. O da sessiz kalmasıyla buyurdu. Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz şartların yerine getirilmeye en layık olanı, kadınları kendinize helal kıldığınız mehir şartıdır." Muhammed bin Hatip el-Cumahi'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Haram olan ilişki ile helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik, def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır." Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın." Abdurrahman bin Avf'tan nakledildiğine göre onun evlendiğini öğrendiği zaman Hazreti Peygamber kendisine şöyle buyurmuştur: "Bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İki gün velime düğün yemeği vermek yerinde ve olması gereken bir iştir. İkinci gün adettendir. Üçüncü günse riya ve gösteriştir." İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "İslam'da şigar, berdel nikahı yoktur." Rebi bin Sebre el-Cüheni'nin babasından naklettiğine göre, babası yanında bulunduğu bir esnada Resulullah şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar! Kadınlarla mut'a nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut'ayla nikahlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin. Ve onlara verdiğiniz hiçbir şeyi de geri almayın." İbni Ömer'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'a en sevimsiz gelen helal boşanmadır."

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü ağız, dil ve cinsel organlarıdır.

0: cevabını verdi.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir, buyurmuştur.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.

yürek gelirdim o gül toprağına. İçim yanar

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

diledi dedi ve şu ayeti okudu. Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile.

neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre, gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar İnsanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbn Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, "Öyleyse biz çok dua ederiz," dedi. Peygamberimiz de, "Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur," buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir. "Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar."
1: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
0: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Aleykum bis-sidq, fe inne's-sidqa yehdi ilel-birr, ve innel-birra yehdi ilel-cenneh. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz, hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, İnsanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir: Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kur'an muhafızı bir şehit, Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Resulullah'ın ahirete irtihalinden kısa bir müddet geçmişti. İslam ordusu Yemame bölgesinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime isimli büyük bir yalancı önderliğindeki orduyla savaşıyordu. Muharebenin hararetli olduğu bir sırada Ensar'ın sancaktarı Zeyd bin Hattab şehit edildi. İslam ordusunun dağıldığı o sıra bir hafız sahabi İslam sancağının yere düşmesine müsaade etmedi ve sancağı eline aldığı gibi savaş meydanındaki dağılmış Müslümanları toparlamaya çalıştı. Bu kahraman bir yandan "Muhammed ölümsüz biri değildir, aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırarak düşmanla savaşıyor, diğer yandan da düşmanın hedefi olma pahasına İslam sancağını taşıyordu. Onun korkusuz halini gören sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın kendilerinden öğrenilmesini tavsiye ettiği 4 kişiden biri olan ve hakkında Allah'a hamd ettiği bu kurra hafız şöyle dediler: "Sen Kur'an konusunda içimizde parmakla gösterilen birisin. Ne olur önden sen gitme. Sana bir zarar gelmesinden korkarız." Bir anda "biz Resulullah zamanında böyle yapmazdık" deyip günün Kur'an'ın lafızlarının korunmasının değil gereğinin yapılmasının vakti olduğunu belirterek yakarışların hiçbirine aldırış etmeyen bu yiğidin kulakları çınlatan şu büyük yemini savaş meydanında yankılandı: "Eğer ben bu sancağı bırakıp kaçarsam Kur'an'ın kötü bir hamili, hafızı olayım." Bu sahneyi gören sinsi bir müşrik İslam ordusunun saflarını yararak cengaver hafızın sağ omzuna bir kılıç darbesi indirdi ve sağ kolunu kopardı. İslam sancağını sol eline aldığını gören düşman bu kez sol omzuna indirdiği darbeyle mübarek sahabinin sol kolunu kesti. Yediği her kılıç darbesi sıkıca tuttuğu İslam sancağına daha da yapışmasına, bulunduğu yerde daha dik durmasına sebep oluyordu. Bu defa yere düşmesin diye bacaklarının arasına veya göğsüne sıkıştırdığı sancak, boynuna indirilen kalleş bir darbeyle toprağa düştü. Peygamber iltifatına mazhar olmuş bu kahraman hafız, Yemame'de son nefesini verirken, nice peygamberler beraberinde kendilerini Allah yoluna adamış birçok kimse varken savaştılar ve onun yolunda şehit oldular. O kimseler peygamberlerinin öldürülmesine rağmen Allah yolunda çektikleri sıkıntılardan asla yılmadılar, zayıflık göstermediler, düşmanlarına boyun eğmediler. "Allah zorluklara göğüs gerenleri sever" mealindeki ayeti okuyarak şehadet şerbetini içti. Onun şehadetini görenler ve duyanlar "eyvah gitti Kur'an'ın 1/4" ifadesini kullandılar. Şehadetiyle adından sıkça söz ettiren bu cengaver hafızın adı Salim bin Ubeyd bin Rebiya'dır. Kaynaklarda Salim Mevla Ebu Huzeyfe olarak yer bulan bu isim İran'ın İstihar şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Bir süre sonra ailesi Sasani hakimiyetinde bulunan Übülle'ye yerleşti. Babası bölgenin önde gelen tüccarlarındandı. Bizanslıların Araplarla birlikte Übülle'ye düzenlediği bir baskın sırasında şehir yağmalanıp anne ve babası öldürüldü. Salim ise henüz 5-6 yaşlarında küçücük bir çocukken esir alındı. Muhtelif köle pazarlarında birçok kişi tarafından alınıp satıldı ve en sonunda Beni Kurayza Yahudilerinden Sellam bin Cübeyr tarafından satın alınarak Medine'ye getirildi. Salim'i burada Sübeyte bin Ye'ar isimli bir hanım satın aldı. Sübeyte 9-10 yaşlarındaki Salim'i bir köle gibi değil, adeta öz çocuğu gibi görerek ona oldukça yakın davrandı. Çıktığı bir ticaret seyahatinden dönerken Medine'ye uğrayan Mekke eşrafından Ebu Huzeyfe bin Utbe, burada Sübeyte ile tanışıp anlaşarak onunla evlendi. Kısa bir süre sonra birlikte Mekke'ye taşınma kararı aldılar. Sübeyte, Salim'i beraberinde Mekke'ye götürdü. Ebu Huzeyfe ile eşi Sübeyte, Mekke'de İslam davetinin ilk yıllarında Müslüman oldular. Onlardan etkilenen Salim de hiç tereddüt etmeden İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Sübeyte, Salim'i azat edip istediği yere gitmesi hususunda onu serbest bıraktı. Ancak özgürlüğüne kavuşan Salim, kendisine çok iyi davranan bu güzel aileden ayrılmak istemedi ve onların himayelerine girdi. Evlatlıkların gerçek babalarına nispet edilmesini emreden ayet nazil oluncaya kadar Salim'in nesebi Ebu Huzeyfe'ye dayandırılarak kendisine Salim bin Ebu Huzeyfe denildi. Ayetin nüzulünden itibaren Salim, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası olarak anıldı. Ebu Huzeyfe çok değer verdiği Salim'i kız kardeşinin kızı Fatıma binti Velid'le evlendirdi. Ebu Huzeyfe'yi çok seven Salim, Yemame'de savaşıp ruhunu Rahman'a teslim etmeden az evvel Ebu Huzeyfe'den haber var mı diye sorduğunda onun şehit olduğunu öğrenmiş ve Allah'a hamd ederek "Umuyorum ki ben de dostum Ebu Huzeyfe'nin arkasından gideceğim. Eğer bana da şehadet bu meydanda nasip olursa beni dostumdan ayırmayın olur mu? Zira Resulullah böyle yapardı. Beni de Ebu Huzeyfe'nin yanı başına defnedin. Bu dünyada birbirimizden ayrılmazdık. Kabirde de ayrılmayalım." demişti. Bu sözleri duyanlar o gün Salim'in bu isteğini yerine getirdiler ve son nefesini vermeden onu gerçek dostu Ebu Huzeyfe'nin şehit olarak toprağa düştüğü yere götürdüler. Salim böylece son nefesini Ebu Huzeyfe'nin yanı başında verdi. Birbirlerini Allah için seven ve dünyadayken birbirinden ayrılmayan bu iki dost aynı yerde şehit oldular. Savaşın sona ermesiyle birlikte şehitleri tespit etmek üzere dolaşan görevli sahabiler Salim'i başını Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasına koymuş halde buldular. Birlikte imanla şereflenen bu iki dostun şehadetleri de beraber gerçekleşmişti. Suffe'nin önemli sakinlerinden olan Salim, zaman zaman mescitte tek başına kalarak sabahlara kadar yanık sesiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Yine bu vakitlerin birinde Salim'in gönüllere hitap eden Kur'an okuyuşu Mescid-i Nebevi'yi dolduruyordu. Oradan geçmekte olan Hazreti Ayşe validemiz, kalpleri titreten sesi dinlemekten kendini alamadı. Olduğu yerde kala kaldı, bir süre bekledi. Gönüllere işleyen bu sedayı oturup dinledi. Bu sırada Hazreti Peygamber, Hane-i Saadet'te Hazreti Ayşe'yi bekliyordu. Hazreti Ayşe validemiz ise bu Kur'an sesinden Resulullah'ı beklettiğini fark edemeyecek kadar etkilenmişti. Allah Resulü gecikme nedenini sorduğunda Hazreti Ayşe validemiz ona şu cevabı verdi. "Ya Resulallah, mescitte bir adam Kur'an okuyordu. Olduğum yerde kala kaldım. Dinlememek mümkün değildi. Ben bugüne kadar Kur'an'ı ondan daha güzel okuyan hiç kimse görmedim." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz merak ve heyecan içinde mescide yöneldi. İkisi birlikte hızlı adımlarla Kur'an sesinin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Resul-i Ekrem bu yanık sesin sahibini görünce Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurdu. "Bu Salim'dir. Ümmetimin içerisinde onun gibileri yaratan Allah'a hamdolsun." Salim oldukça kuvvetli bir hafızaya sahipti. Peygamberin bu has talebesi, Darül Erkam'dan beri vahyedilen her ayeti anında hafızasına nakşederdi. Resulullah, Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyan sahabiler arasında olması itibarıyla Salim'i, "Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir buyurarak Kur'an-ı Kerim'i kendilerinden öğrenmeyi tavsiye ettiği dört kurradan biri olarak saydı. Bu vesileyle Salim, Mekke'de Darül Erkam'da, Medine'ye hicretten sonra ise Suffe'de, muallimi olan Allah Resulü'nden Kur'an'ı öğrenmekle kalmadı, öğrendiklerini Suffeli kardeşlerine aktardı ve Suffe'nin öğretmen kadrosunda yer aldı. Salim'in Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okumasından dolayı Peygamber Efendimiz'in Allah'a hamd etmesi ve onun da içinde yer aldığı dört kişiden Kur'an öğrenilmesi hususundaki sözü, Salim'in hem kari yani okuyucu hem de mukri okutucu sıfatını haiz olduğunu göstermektedir. Hazreti Ömer'in bir ayet hakkında araştırma yaptığı, ilgili ayeti bilen kişinin Salim'in Yemame'de şehit düştüğünü öğrenmesi üzerine İnna lillah dediği nakledilmiştir. Onun bu durum üzerine vahyin metinleşmesi için harekete geçtiği ifadesi dikkate değerdir. Kaynaklar, Salim'in henüz Resul-i Ekrem hayattayken Kur'an-ı Kerim'i mushaf halinde cem ettiğinden, bir başka ifadeyle kendine ait özel mushafı olan birkaç kişiden biri olduğundan bahsetmektedir. Bu durum onun Kur'an-ı Kerim'le ne denli irtibatlı olduğunu gösterir mahiyettedir. Salim hicret için müsaade edildiğinde Hazreti Ömer'in içinde bulunduğu bir grup sahabi ile birlikte çocukluk yıllarını geçirdiği Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün gelişini bekledikleri Medine yakınlarında bulunan Kuba'da içinde bulunduğu muhacir gruba Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldırdı. Bu konuda Salim'in ön plana çıkmasında Kur'an-ı Kerim'le fazla meşguliyeti dolayısıyla Kur'an'ı güzel okuması ve daha fazla ayet bilmesi gösterilmektedir. Bu sebeple o, muhacirlerin imamı olarak da şöhret buldu. Peygamber Efendimiz, Salim'i çok sever ve ona çok değer verirdi. Onun Allah'a olan sevgisini bir gün şöyle ifade etmişti. Salim'in Allah'a karşı çok güçlü bir muhabbeti vardır. Hatta Allah'tan korkmamış olsaydı dahi ona isyan etmezdi. Bu söze istinaden Hazreti Ömer, vefatından önce kendisine kimin halife olacağını soranlara, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim hayatta olsaydı, şurayı toplamaksızın halife olarak onu tayin ederdim. Allah bana, niçin onu halife seçtin diye sorduğundaysa şöyle derdim. Rabbim, ben senin elçini şöyle derken işittim. Salim, Allah'ı bütün kalbiyle sever. Görüldüğü üzere Hazreti Ömer'in Salim'e olan sevgisi bir başkaydı. Yine hilafeti döneminde bir gün, İçlerinde kendisinin de bulunduğu sahabenin bazıları bir mecliste eski günleri yad ediyordu. Hazreti Ömer topluluğa şu soruyu sordu. Hadi bir dilekte bulunun bakalım. Şayet şu an bir dua edecek olsaydınız Allah'tan ne isterdiniz? Orada bulunanlardan biri söz alarak, ben Allah'tan şu oda dolusu kadar altınım olsun, ben de onları Allah yolunda tasadduk edeyim. Bir başkası ise, ben de isterdim ki burası inci, mercan ve mücevherle dolsun ve ben de onları Allah yolunda infak edeyim dedi. Yine istekte bulunun diyen halifeye oradakiler, ey müminlerin emiri, başka dileyecek bir şey bilmiyoruz. Anlaşılan senin duymak istediğin bizim dileğimizden farklı. O halde buyur senden dinleyelim dediklerinde Hazreti Ömer şu ifadeleri dile getirmişti. Ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim ve Huzeyfe bin Yeman gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim. Aynı değeri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'in de verdiğini söylemek mümkündür. Zira birçok sahabi gibi Abdullah bin Ömer de çok sevdiği Salim'in adını oğluna vererek sevgisini ishar etmiştir. Abdurrahman bin Avf'ın Salim sevgisi ise bir başkaydı. Onun sevgisi o denli tezahür etmişti ki, Abdurrahman bin Avf iki oğluna da Salim ismini vermişti. Hazreti Ebubekir de Salim'e yakın ilgi gösterir ve ona hürmet eder, her bulunduğu ortamda yerinden kalkarak Salim'e yer verirdi. Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere bütün savaşlara Allah Resulü ile birlikte katılan ve cesurca çarpışan Salim, Uhud'da savaşın en şiddetli anında Resulullah'ın yanında bulunan bir avuç kahramandan biriydi. Burada Resul-i Ekrem yüzünden yaralandığında yüreği parçalanan Salim, hıçkırıklarla onun sakalından aşağı sızan kanları temizledi. O Tebük seferinde de Peygamber Efendimizin yanında cesaretle duran, ve Hazreti Peygamber'in sahabeye örnek gösterdiği kişiydi. Buna göre Tebük'te bir gece vakti büyük bir gürültü kopmuş, duydukları sesten dolayı korkuya kapılan İslam ordusunda bir panik yaşanmıştı. Yaşanan kargaşadan etkilenenlerden biri de Abdullah bin Amr'dı. Silahını aldığı gibi panikle ne yapacağını bilmez bir şekilde dolanırken uzaktan Salim'i gördü. İçinden Bedir Savaşı'na katılmış şu salih kimsenin yanına gideyim de onun yanında durayım diye geçirdi. Yanına vardığında kılıcına sımsıkı sarılan Salim'i gözlemlemeye ve hareketlerini taklit etmeye başladı. Çok kısa bir süre sonra Allah Resulü çadırından dışarı çıktığında Salim ve Abdullah bin Amr'ın dışındaki sahabenin panik içinde durumunu görünce öfkeli bir şekilde "Ey insanlar, bu ne hafifliktir? Bu iki salih adamın yaptığı gibi sakin kalamaz mıydınız?" diyerek tevekkül konusunda ashabını ikaz etti. Sadece Allah'tan korkulması gerektiğini hatırlatıp İslam ordusuna bu iki şahsı tevekkül ve cesaret konusunda örnek gösterdi. Abdullah bin Amr yaşadığı bu olayı o gece Salim'in sayesinde "Ben de Allah Resulü tarafından övgüye mazhar oldum" ifadesiyle dile getirmiştir. Salim vefatı halinde malının üçe bölünmesini, birincisinin Allah yolunda sarf edilmesini, ikincisinin köle azadı için kullanılmasını, üçüncüsünün ise kendisini hürriyetine kavuşturan kimselere, mevlalarına pay edilmesini vasiyet etti. Şehadetinin ardından Halife Hazreti Ebubekir, Salim'den kalan mirasın 200 dirhemlik kısmını mezkûr vaziyet gereği Salim'i azat eden ve yanında büyüdüğü Ebu Huzeyfe'nin eşine gönderdi. Ancak o Salim'in azat edildiğini bu itibarla onun üzerinde herhangi bir

Kıyamet günü birçok insan Tihame Dağı gibi sevaplarla gelir. Allahsa onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Resulullah'ın bu sözleri üzerine Salim'in, "Anam babam size feda olsun ey Allah'ın nebisi. Biz o kimseleri nasıl tanıyacağız, tarif eder misiniz? Sizi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben onlardan biri olmaktan çok korkuyorum," demesi üzerine Resulullah, "Ey Salim, onlar namaz kılıp oruç tutan, ancak harama rastlayınca hemen içine dalıveren kimselerdir. Onlar Allah'tan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allah da böylece onların amellerini boşa çıkarır."

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: Ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.
1: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير
0: عمران بن حسين رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
2: Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
2: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz kendisine hizmet eden sahabilerin durumuyla yakından ilgilenir, ihtiyaçlarının olup olmadığını sorardı. Bu sahabilerden biri olan Rebiya bin Ka'b el-Eslemi de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bir ihtiyacın var mı?" sorusuna sık sık muhatap olan kimselerdendi. Bir gün yine bu şekilde kendisine sorduğunda "Evet ey Allah'ın Resulü, bir ihtiyacım var." dedi. Resulullah "İhtiyacın nedir?" diye buyurduğunda da "İhtiyacım kıyamet günü bana şefaat etmendir." cevabını verdi. Bunun üzerine kutlu nebi "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" sorusunu yöneltince o "Rabbim" cevabını verdi. Allah Resulü "İlla bunu istiyorsan çok secde yaparak bana yardımcı ol." buyurdu.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ağfirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin, buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidan fil-a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla insanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimsesize ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler: Ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin, onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır, buyurdu.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: عقبة بن عامر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum," buyurdu.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
0: An Ebi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: أبو سعيد Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
2: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini arttırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Müslim'in rivayetinde Ebu Hüreyre şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kardeşinin boşanmasını şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini arttırmasını, sütü birkaç gün sağılmayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım, bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman, güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
1: ابن عمر رضي الله عنه naklettiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine dirildilir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
0: Müzik عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا
2: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması, bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde, Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır: Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Demek Resulullah burada.
2: Bakın, bakın, işte burada. İşte Allah'ın elçisini gördünüz mü?
1: Bakın bakın, işte burada.
3: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
2: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun.
4: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Nihayet Mekke görünmüştü.
1: Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık.
3: Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun.
4: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır.
5: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
6: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
5: Kendisi ne zaman gelir acaba?
6: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
5: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
0: 155. bölüm.
4: Peygamberimiz devesi Kasfa'nın üzerinde ağır ağır yaklaşıyordu. Arafat'ta bulunan on binlerce Müslüman onun etrafına toplanmıştı. Peygamberimiz bu esnada veda hutbesi olarak bilinen hutbesine başladı. Kalabalığın hepsinin duyabilmesi için onun sözlerini gür sesli sahabileri tekrarlıyordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime